0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkü neredeyse Radyo Ekin orada. Google Play'de Radyo Ekin. İndir, dinle.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

Çünkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Az'dan gelen, yürekten giden.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Gözü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
0: Reklam. Radyo Ekin.

0: Nerede kaldı bu salak oğlan gene?
1: Bırak Allah'ını seversen, inşallah bir yerde geberir kalır.
0: Aman inşallah.
2: Hop hop hop, geri bas. Bana bak, hem ağzını hem de buraları topla. Karı koca yan gelip yatıyorsunuz. Hadi bakalım, durmayın, çalışın. Bedava ekmek yok öyle.
3: Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti.
4: Hem

0: Duyuyor musunuz?
1: Ay, geliyor, geliyor. Vallahi geliyor. Bu onun sesi.
2: Kimin sesi?
1: Recihimin.
3: Geliyor baba, seninki geliyor.
0: Eyvah, gene geliyor bu deli herif.

0: Adamın dibisin adamın dibi.
1: İşte cesaret, işte feraset, işte başkanım gelmiş yayına. Hoş gelmiş başkanım, hoş gelmiş, sefalar getirmişsin başkanım.
2: İnsan desem değil, hayvan desem değil, ayı desem değil, şeytan desem o da değil.
3: Ne peki?
2: Canavar, ayıya da benziydi, insana da benziydi, şeytana da benziydi, her bir şeye benziydi. Hayatımda ilk defa gördüm böyle bir canavar.

0: Efendim Şükür Kavuşturan'a. Saatlerimiz 08.12 oldu.
1: Abi dün neydi öyle, neler yaşadık? Maşallah, sanki gök yarılmıştı. Son 75 yıl mıydı? 1975 miydi? 75 yıldı değil mi? Evet. Hatta 74'tü galiba. 74 yıldır İstanbul'a yağan en şiddetli yağmur. Yani 74 yıldır böyle bir şey olmadı. Yani başka bir yerde olsa eyvallah, afet olmaz ama İstanbul gibi büyük bir metropolde bu kadar yağış resmen bir afete yol açtı.

size bilgi vermiştim. Yani bugün İstanbul'da çok şiddetli yağmur bekleniyor. Fırtına var. Hazırlıklı olun. Hatta demiştim E5'te feribot seferleri olabilir diye. Seni artık ben sevmiyorum. Gelme geri. Çaycı demedim mi? Dedim değil mi? Seni ya E5'te böyle feribot falan sandal tekne görürseniz şaşırmayın demiştim. Hatırlıyor musun? Ben internetten siliyorum kız sana. Ben böyle dediğim için bana gülen arkadaşlar vardı. Ama dediğimiz oldu. Keşke olmasaydı yani. Dün söylemiştim. Hani bazı dinleyicilerim işte yağmurda işte yağsındır, işte barajlar dolsun veya işte kar yağdığı zaman böyle lapa lapa kar yağdığında her yer bembeyaz olduğunda sevinenler de oluyor, üzülenler de oluyor. Yani kiminin hayali, kiminin ızdırabı, çilesi olabiliyor. Daha doğrusu birinin keyfi, birinin çilesi olabiliyor. Dün de bunu çok iyi yaşadık. Senin yalanlarına, hem yalan hem dolanlarına, vay sen... Sevgili ağam, teşekkür ediyorum. Ağam dün sen beni hiç sormadın, çok üzüldüm ya. Dün... Bu arada arkadaşlar bugün radyoya... Bakın şu an üzerimde bir can yeleği var. Evet, bugün radyoya can yeleğiyle geldim efendim. Ne olur ne olmaz abi, dün... Dün öyle şeyler yaşadık ki... Sen ne aldın? Can yeleğin yok mu senin? Ne aldın? He, Şamrel. He, o, gel bakayım buraya, gel. Allah senin cezanı vermesin ya. Hem yalan hem dolanlarına, vay seni vay vay vay vay. Efendim çocuğunun ördekli can simidini giymiş. Ördek mi olan? Allah cezanı vermesin seni ya. Harbiden ördekli simit almış gelmiş ya. Çocuğunun bu. Lan ne güldürdün beni, Allah cezanı. Efendim bugün de yani şöyle söyleyeyim. Benim söylediğimi bazı insanlar fazla dikkate almıyor ama ben söylüyorsam doğrudur. Bugün de efendim İstanbul'da yine yağmur devam edecek yer yer ama dünkü kadar değil. Fırtına yer yer etkisini gösterecek. Yani zaten okullarda tatil edildi. Tahminime göre yarın da okullar tatil edilebilir. İstanbul trafiği bugün biraz daha sakin. Yani eğer çok önemli bir işiniz yoksa bugün efendim dışarıya çıkmayın, evde keyfinize bakın.

Sevgili patronum, aslında bugün tatil edildi biliyorsun yani. Hamile bayanlar, işte çalışan engelli vatandaşlarımız tatil ediyor. Tatilde yani bugün. Ben de bir deli olarak ben de bir engelli sayılırım. Ben niye tatil yapıyorum? Ha? Ya lafa gelince seni engelli kontenjanıyla içeriye aldık diyorsun ama. Belki. Hadi bakalım. Belki inanmıyorsunuz ama gerçekten arabamda bugün can yeleği var efendim. Ne olur ne olmaz. Çünkü dün bayağı şeyler yaşadım. Bu arada sevgili Elvan ağam. Asımoğulları Kuyumculuk Yönetim Kurulu Başkanı. Elvan Aslan ağam, duyuyor musun? Günaydın, sana da günaydın. Bize bir mesaj göndermiş. Bakalım ne demiş. Hem yalan hem dolanlarına vay sen, vay vay vay. Evet. Yok, kardeşini hiç merak etmedin. Murat'cığım hayırlı yayınlar, hayırlı günler. İstanbul'da ve yurt genelinde dünden beri yoğun yağmur var. Evet. Bu yağışlarda mağdur kalan vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ha, dün fenaydı gerçekten. Hatta 14 yaşında genç bir arkadaşımız da elektrik akımına kapılıp hayata gözlerini yumdu.

Orhan Aydın, Orhan Babacım günaydın. Murat'cığım diyor saat 10'dan sonra ben de sana izin veriyorum demiş. Bay bay bay bay. Sana bay bay bay bay bay. Bay sahtekar bay. Valla Orhan Babacım dün sana da gelecektim ama malum. Fenaydı dün İstanbul, gerçekten fenaydı. Öyle mi? Akom'dan bir açıklama var mı bugün? Bakalım, birazdan bakalım. Ben, evet, mağdur olan aşkına, döndüm ben bir bakış aşkına, bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

dün İstanbul'a metrekareye inanamayacaksınız belki ama 220 kilogram metrekareye düşen yağmur 220 kilogrammış efendim. Çok yüksek bir rakam. İstanbul neden kaldıramadı? Şimdi İstanbul büyük bir metropol. Normalde bu tür yağmurlar bölge bölge yani bazı ilçelerde yağar, bazı ilçelerde yağmaz. Ama tüm İstanbul genelinde aynı anda yağdığı zaman böyle bir rezillik yaşandı. Tabii tartışılır efendim yani.

0: Çaycı, al şu an anahtar. Git arabadan benim şeyi getirsene. Can simidini getirsene. Gelip de bir resim çekineyim, dur.
1: Niye caydın? Gelir bir insan olsaydın. Söz verip de niye caydın? Gelir bir insan olsaydın.
0: Bizim otoparkta sabahleyin bu uyandık abi.
1: Vay seni, vay vay vay vay.
0: Lastik seviyesinde su vardı.
1: Vay vay vay.
0: Vallahi arabaları otoparktan
1: vay vay vay
0: traktörle çıkarttık.
1: Gidenem vay vay. Yürü.
0: Bayağı sıkıntı yaşadık. Neyse. Çok gevezelik yapmayalım. Daha vaktimiz var. Ne yapalım? Gönder abi gelsin. Efendim burası Radyo Ekin. Deli Murat Show yayında. Asımoğulları Kuyumculuk katkılarıyla. Program devam ediyor. Ya bu arada ağam sen geçenlerde Müslüm Gürses'ten bir tane şarkı istemiştin. Ya o şarkının ismi neydi? Bir türlü aklıma gelmiyor ya. Yaşlandık oğlum. Alzheimer başlangıcı var.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
2: Asım oldu.

Ceyhun çok düşünür beni. Hatta bazen geceleri rüyasına giriyorum. Gecenin üçünde, beşinde bana mesaj gönderir. Başkanım diyor, gece rüyamda seni... Hayır olsun dedim, gece beni lan ne... Oğlum bir adama gece 3'de, 4'de, 5'de niye rüyasında görür?

Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. İstanbul genelinde tam 8 şubesi bulunan, baktığınız her yerde görebileceğiniz Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla devam ediyoruz. Bakalım WhatsApp'tan gelen mesajlarımıza. 0541 484 60 60, 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız. Ben giderim, bay bay sinesin. Öncesinde mesajları okumadan önce bir hava durumuna bakalım tekrar. Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Arkadaşlar, bugün de İstanbul'da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış var. Yani düne göre bir tık daha az olabilir. Cuma günü bulutlu, yer yer bulutlu, yer yer sağanak yağışlı bir hava bizi bekliyor. Cumartesi günü de cumartesi günü biraz tehlikeli efendim. Cumartesi günü kuvvetli sağanak yağmur var. Tahmini olarak bir 50 ila 60 kilogram metrekare yağmur düşmesi bekleniyor. Yani bugünü atlatırsak eğer, cuma günü biraz daha sakin geçiyor. Ama cumartesi günü için sizleri şimdiden uyarayım. Fırtına olmayacak belki ama şiddetli yağmur olacak. Yani cumartesi veya pazar günleri evden çıkmayın bence. Bu arada sevgili Fatma Karpuzoğlu, Fatma ablacığım günaydın. Sine sine, Muratçığım demiş. O çocukların ayakkabılarıyla alakalı. Valla ayakkabıları daha halletmedik. Ama bu şey dedi.

çocuk vardı. Onların ayakkabıları yokmuş. Onlara bir ayakkabı almamız gerekiyor. Böyle bot, kışlık. Özellikle bu havalarda çok ihtiyaçları var.

Kuşçu Hakkı, dün Göktürk'teki o görüntüyü görünce aklıma hemen Deli Murat geldi. Hani sen dün dedin ya, E5'te vapur görürseniz şaşırmayın diye. Yara beni, yara beni, yara. Ama demiş, ben orada balık kıyafetiyle suyun içinde yüzen adamları gördüm. Öldürür mü? Vay vay. Demek ki sen ileriyi görüyorsun demiş. Çok teşekkür ederim yani. Öldürür mü? Vay vay yara. Günaydın, hayırlı sabahlar Deli Murat kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kim göndermiş bakalım. İsmi yok efendim.

Başkan iyi yayınlar. Bütün İstanbul halkına geçmiş olsun. Allah yardımcılar olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Büyümin abi öyle olmuyor. 4 tane bot gönder de. Yani bot derken ayakkabı. 4 tane ayakkabı. Ya gerçekten o gecekonduda yaşayan o çocuklar, onlar harbiden bugün bir ziyaret edelim mi onları ya? Yayından sonra vallahi edelim ya. Yazık, günah gerçekten. Dur, oradan video da göndereyim ben sana. Sevgili Turgut Türk. Aleyküm selam. Ne yapalım? Bu güzel eseri bir dinleyelim. Ardından buradayız. 0541 484 60 60 WhatsApp numaramız.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam. Asım oğlum.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asımoğulları
2: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.
3: Mahalleli haber salın, borcu olan getirsin. Borcunu vermeyenin donunu icra ile alın.
4: Burası karışacak, vaziyet alın.

Efendim. İkinci saatimizi noktaladık. Üçüncü ve son saatimize girdik. Bu arada İlyas Öztürk, İlyas abicim çok teşekkür ediyorum. Bakayım mesajı. Eniştemden mesaj gelmiş. Hani çok sevdiğim bir eniştem var ya. Ne yazmış bakayım. Muracığım, dün başladım yazmaya, anca yollayabildim. Bize bir Malatya türküsü çalar mısın? Canım kayınçom demiş. Ay. Bu arada Sevda da burada, seni dinliyoruz demiş. Kayınçom diyor ya, uyuz oluyorum ya. Çok severim kendisini, çok. Ay. Ya enişte, senin ürememen gerekiyordu. Doğruyu söylemek gerekiyorsa, senden mesaj gelince biraz şaşırdım. Çünkü geçen gün bana dedi ki, ya Murat dedi, sen dedi bu küveti dedi nasıl köpürtüyorsun? Aslında benim evde jacuzzi var da onun haberi yok. Dedim ki nasıl köpürtüyorum biliyor musun? Nasıl dedi. Dedim küveti iyice sıcak suyla doldur. Tamam dedi. İçine gir dedim suyun. Tamam dedi. Biraz dedim sabun dök. Tamam dedi. Ondan sonra dedim fön makinesini çalıştır. Suyun içine sok dedim. Tamam dedi. Hala yaşıyor ama ya. Sana bir şey söyleyeyim mi çaycı? Bak, bu dediğimi kesin yapacaktı. Kesin küveti su doldurdu, içine girdi. Sabunu döktü. Fön makinesini çalıştırıp içine sokacaktı. Büyük bir ihtimalle ablam müdahale etmiştir yani. Hala yaşıyorsa başka açıklaması yok. Cumali abi. Bir Malatya eseri istemiş. Cumali abi, gönderdik, sana da armağan edelim. Bu arada benim çok sevdiğim eniştem. Ay. Söylerken bile var ya, ağzım burnum yamuluyor böyle. Hani ben seni çok sevdiğim kayınçonum ya. Bak, bir iki ay sonra evleniyorum. Ona göre. Parayı doldur. Ya, kayınçom demesini biliyorsun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu para takıyorum diye üstümdeki parayı da alır.

0: Sevgili Aziz, Aziz abi günaydın. Günaydın. Eniştene cip taktınız mı? Merak ettim nerede olduğunu öğrenmek için. Evet, taktık ya bu eniştemde. Buna bir tane cip taktık. Cip derken takip cihazı taktık. Nereye gitse ablam mesaj atıyor. Diyor ki sen diyor şu an şuradasın diyor. Şu an diyor dükkana girdin deme diyor. Bir de beni arıyor. Seninle alakası var mı diyor. Senin için kötü olan her şey benimle alakalıdır, merak etme sen.
1: Yanıyorsun Fuat abi.
2: Radyo 2.
0: Ben Çin'den Nakito. Nakito Muharrem İstanbul'umuza geçmiş olsun ve sana da hayırlı yayınlar olsun Deli Murat demiş. Benim mesajımı neden okumuyorsun? Tam okudum işte. Ya dönseydin ya.

0: mübarek olsun.
1: Senin de. Kendine bir şey alırsın.
0: Sağ ol. Allah seni başımızdan eksik etmesin.
2: Bayramın mübarek olsun baba.
1: Senin de oğlum. Al bakayım. Sakın bu apartmanda Memur Bey, Übeyt Baba, Mahir Beylerden başka kimseye bayramlaşmaya gitmek yok. Tamam mı?
2: Tamam.
3: Deli Murat.
4: Hepimiz deliyiz başkanım, hepimiz deli.

0: Başkanımız ilk icraatına bir Maraş dondurmacısının kendisine yaptığı şakaya karşılık vererek başlamıştır.
1: Başkanım! Başkanım ekmeğim ne olur!
0: Başkan bir galeride kendisine araba bakarken...
2: Ne haber?
0: ...el şakasına maruz kalır.
2: Bana bir kırmızı kabriyo lazım.
0: Bazıları sever ama başkan sevmez.
2: Cevdet kim lan bunlar? Oğlum ben vale sanmıştım lan.
3: Vale. Hem vale hem papaz hem bacak.
4: Sinema aşığı, avcılık tutkunu ve prestijli bir koleksiyoner olan başkan... ...Guinness Rekorlar kitabına girmiştir.

Bu arada Dadali'de radyoya giriş yaptı. Traktör tekerini şambrelini almış. Dadali'yi anca o taşır oğlum. Hay canım. Oğlum traktör tekerlekleri yok mu böyle büyük olandan? Adam yatarak gelmiş ya.

0: Sadalya var tamam da ya Sadalya olmaz. Özü, gönlümü küleyledi
1: kaşı ile gözü. Efendim şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra buradayız. Ne kadarlık bir ara veriyoruz hemen ona da bakalım.
0: 12 saniye. Ne kadar uzunmuş ya. 12 saniye şu programı bölmeye değer mi Allah aşkına?

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Hakan bir mesaj göndermiş. Başkanım diyor, Başakşehir'e gerçekten feribot seferi oluyor mu? Başakşehir'e feribot seferi. Oğlum sen espriden de anlamıyorsun ha. Oğlum Başakşehir'de deniz var mı, feribot gelsin? Ben espri olsun diye feribotla geldim diyorum ya. Lan oğlum bir espri yapıyorum var ya, esprinin yemin içine ediyorsun ya. Ya şimdi ben sana desem ki Ankara'ya İdo'yla gittim, inanacaksın ha. Hayır, sorgulamaz yani, deniz var mı yok mu diye.
1: Herif manyak yüzünden belli.
2: Tüh be, hediyelik yoğurt gitti.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: hayvan barınağına gidiyoruz. Oradaki sahipsiz köpekleri beslemeye. Dadali bensiz gitmiş galiba. Köpeğin bir tanesi Dadali'ye hırlamış. Boş ver, hırlasın hırlasın, hiçbir şey olmaz. Ya köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yardı biliyorsun. Hoştu lan hoş. Nerede kaldık? Dur, nerede kaldı bu dolu dünya?
1: Nedi?
0: Hırr diyor. Bak sen erkeğe bak ya. Erkekler ya. Peki. 09.31 saatlerimiz. Burası Radyo 2'nin Aydın Life Mobilya'nın katkılarıyla devam ediyoruz. Son yarım saatimiz. Şarkıdan sonra buradayım. Hayır olmaya.
2: Türkler hediyelik yoğurt gitti.

0: Gerginlik yaratma oğlum. Gerginlik yaratma diyorum sana. Allah Allah. Nerede kaldık? Aydın Life Mobilya'nın katkılarıyla devam ediyoruz. Efendim, Aydın Life Mobilya'da koltuk takımları 25 bin TL. Yemek odası takımları 35 bin TL. Yatak odası takımları 35 bin TL. Yeni evlenecekler, bu fırsatı kaçırmayın. Düğün paketi var efendim. Düğün paketi. Düğün paketi 100 bin TL. Bakın, 100 bin TL'ye düğün paketi alıyorsunuz. İçinde yok yok. Evinizi komple diziyorsunuz. Üstelik ister peşin ödeme yapın, ister kredi kartıyla taksit yapın. Ama kredi kartınız yoksa en güzeli bu, elden senet kolaylığı da sağlıyorlar sizlere. Yani elden taksitle de ödeyebiliyorsunuz. Aydın Life Mobilya Sultan Gazi, İki Telli ve Rami'de. İrtibat numarasını da hemen verelim. 0532 511 64 55. 0532 511 64 55.
1: Tanıtıcı reklam.

Ben Bayram Argum. Selam olsun efendim. Deli demiş, ben Vanlı Tuncay, nerelerdesin? Neredeyim? Neredeyim Vanlı? Şu an Dubai'de tatildeyim. Ya şey gibi oldu bu, ev telefonundan birini ararsın ya, ev telefonu sabit numaradan. Neredesin diye sorarlar. Onun gibi olmuş. Hayırlı yayınlar tüm Ardahan Göle. Sürügüden köylülerine gelsin sıradaki şarkı. Arda İnşaat'tan Gökhan Topçu. Eşim Çiğdem Topçu'ya da gelsin sıradaki şarkı demiş. Peki vallahi sırada bu var. İnşallah beğenirsiniz. Günaydın Deli Murat. Dadali'yi harcama iyi adamdır demiş. Dadali'yi kim harcayabilir ya? Dadali'yi harcayacak adam zaten karşısı da beni bulur. Biz burada birbirimizi yeriz, birbirimize laf atarız ama kimseye laf söyletmeyiz. Bu nerede çıktı oğlum? Peki selam olsun efendim. Benim memleketim Çin'e kargo var mı demiş. Mobilya istiyorum. Oğlum seni doğduğunda üç kere havaya atıp iki kere mi tuttular?

0: Öykü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda. Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
3: Reklam. Kendi işini kurmak isteyenler, işte size fırsat. Esenyurt'un Eniştek noktalarından Doğan Araslı Bulvarı üzerinde hazır kurulu düzeni ve merkezi konumuyla aktif olarak faaliyet gösteren Rengince Butik devrediliyor. Devir hakkında detaylı bilgi almak için 0545 611 0902 0545 611 0902 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Ve alışveriş sevenlere güzel haber. Rengince Butik'te

0: arasından en ufak bir laf kaçarsa o dilini çeker, koparır gene sana yediririm. Tamam mı?
1: Ne dil ne dil.
2: Tüh be, hediyelik yoğurt bitti.

0: Artık veda vakti geldi. Benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Orada kolaylıklar, başarılar diliyorum. Yarın sabah saat 7'de görüşmek dileğiyle. Önce Recep'im, ardından İbrahim Tatlıses. Veda şarkımız, veda eserimiz olacak. Yarın sabah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Can yeleği giymeden sokağa 3-5 gün boyunca çıkmayın. Ya da şamrel. Hadi bana eyvallah.
1: Ne di?
2: Değil mi?
1: Yanıyorsun Fuat abi.

0: birader, dadanın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan git git! Getir elini! Yala buraya!
2: Havrayı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dağ ayakta bir adam var, onu görmüyor musun?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin. Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Burnunun dibine gideceksin. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne ettin?
2: Adres tarif ettim.
3: Gene vurdun adamı.
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Elden Senet'le araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv Dadali Show'u sunar. 0533 634 2781.
5: Aç bakayım oğlum radyoyu, bizim uşağa

0: Adani Show.
1: Ender Senek'le araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv Dadali Show'u sunar. 0533 634 2781.
2: Dadali!
3: Dadali!
4: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne oldu? Boş be!

0: benim, iki lafım belini kırıyorduk sevgili Deli Murat'la. İki dedikodu yapaydık. Anam bir baktım oradan dadari dadari dadari dadari dadari şov diyor. Dur geliyorum dedim Deli Murat'a. Sonrasında geldim yani buraya. Gerçi o kapıdan çıktım, bu kapıdan içeri girdim, fark etmedi de. Sıkıntı diyor. Efendim herkese günaydınlar yağmurlu. Afetlerin senin olduğu bir günden. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Evlerinde sel basanların özellikle. Sosyal medyalarda görüyoruz. Otobüslerin içerisinden tutun. Hastane, Sarıyer Hamidiye Devlet Hastanesi'ne kadar. Efendim o söyleyeyim seni basmış. Yani yağmur dışarı mı yağıyor, hastanenin içerisinde mi yağıyor hiç belli değil. Allah'ım hepinizin hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İnşallah bir an evvelden bu afetler bitsin diye dua ediyoruz. Yani içimizden, dışımızdan. Anlayamışsın, aklımıza geldikçe, gördükçe sürekli dualarımız sizlerle. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Efendim yardım buradayım Deli Murat'a yaşattığı güzellikler adına. Teşekkürler. Yaptığı konuşmaları da içeriden ben erken gelmiştim, dinliydim. Aynen öyle. Altına da direk ama direk imzamı atarım, sıkıntı yok. Anlayır mısın? Şöyle İstanbul trafiği baktım da o kadar böyle yoğun değil. Uyarıları en azından vatandaşımızın çoğu dikkat almış. Hani gereksiz arabayla çıkanlar yok. Güzel, güzel. Böyle böyle devam edeceğiz inşallah. Bunu hep beraber ortak kanayan yaramızı da saracağız. Bugünleri de Allah'ın izniyle geride bırakacağız diye ümit ediyorum. Efendim günaydın mesajları gelsin. Ben buradayım 12'ye kadar. Sıkıntı yok.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Minol Otomotiv. Minol Otomotiv ana sponsorluğunda buradayız. Şimdi kredi çıkmayı bana da dadali diyenler. Araba almak istiyorum. Elime birikmişim var. Aylık da böyle senetlerimi ödeyerek bir araba sahibi olabilir miyim diye düşünüyorsanız doğru yerdesiniz abi. Doğru yerdesiniz. Niçin doğru yerdesiniz onu da söyleyeyim size. Şimdi Minol Otomotiv Maltepe'de yerimiz 30 yıldır. Herkesi araba sahibi yapıyor. Denemesi beleş abi. Denemesi bedava. Ne yapacaksın biliyor musun? Sahibinden.com'a gir. Tamam mı? Sahibinden.com'a girince Minol Otomotiv yaz arama motoruna. Orada kıyamet gibi araba var. Binek, ticari, jip, SUV ne istiyorsan hepsinden var. Hangi arabayı istiyorsan fiyatları da yaz ayı %30'unu hesapla. Cebine koy, atla bir arabaya, git abi Minol Otomotiv'e, çayını içerken yarım saat içerisinde hayalini kurduğun arabanın satışını yapsınlar. İster 12 ayda öde, ister 24 ayda öde, istersen de 36 ayda geri öde, hiç sıkıntı yok. Hem de hiçbir galerisinin yapamayacağı vade üzerinden. 0533 634 2781 0533 634 2781 Minol Otomotiv'in telefon numarası. Metin Minol'la oradaki bütün kardeşlerimize, arkadaşlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ay ay, herkes iyi mi demiş Allah aşkına. Bizim bu tarafta zayiat yok. Bizdekilerin hepsi iyi. Tabii bizimkiler böyle sıkıntı hissettiği anda kaçar. Sel, mel falan. Tabii. Adamlar meteorolog gibi ya. Dün burada bakan bir hayretin ya sesçi. Ulan de yaş lan mı? Sen ne işin var meteorolojiyle? Ama korkunun gözünü seveyim. Adama neler yaptın ya? Bizim mutfak müdürüne dedim. Kızım sakın dedim dışarı çıkma. Diye ben ki niye abi? Ulan niye abisi mi var abi sel dedim. Vallahi hiç seni fark etmez bile ya. Alı götürü seni dedim ya. Ya da dışarı çıkınca ayağının altına dedim çizin böyle büyük bir kaya kaldırıp taşımalı. Onlardan bir şey bağla ağırlık yapsın götürmesin seni. Ne yapayım bizde insanlık var değil mi? Bu arada sevgili Yıldız Doğan'a selamlarımızı gönderelim. Bu akşam televizyon programımızda konuk olacaktı. Ama programı askıya aldık, bir hava muhalefeti. Hem orkestramız gelemiyor hem de aslında yerinde olmuş çünkü... televizyon programımızı haftaya erteledik. Yıldız Doğan'da yeni Hakk'a yürümüş. Ve kendi cennet olsun. Malatya'nın yetiştirdiği kaliteli sanatçılarındandır sevgili Yıldız Doğan. Severim kardeşimi. Dost can dosttur ya vallahi. İnsanın kötü gününde yanında olan, yanında olan. Böyle sen nerede olursan ol seni arayıp bulur ya. Arayıp bulur. Abi. Selam Yıldız. Evet programı da haftaya erteledik bu arada. Televizyon programını bu akşam yapmayacağız. Haftaya yapacağız. Sevgili Sinan Kaya'ya, Yıldız Doğan'a da bir kez daha teşekkür ediyorum. Peki, o zaman buyurun bakayım. Şöyle hayatı iki saat boyunca ciddi amca kuran herkes radyoları açsın, mesajlar gelsin. Ama yağmurlu. Doğa kapıdan açık, bayramlık ağzımı açtım bayramı. Anlayın mısın?
1: Radyo. Ne demiş o?

0: Selamünaleyküm kardeşim seni. Dinlemek moralimize iyi geliyor demiş. İyi ki varsın. Allah sana bol bol bol bol paralar nasip eylesin. Amin amin. Eurolar, paralar tabii. Nazım valla bu ara koca Ayhan yer dibi. Gör köylü. Hayır Nazım yani öyle bildiğin gibi değil. Çok büyük lazım şey para. O yüzden ayar vermemiz lazım. Dualara biraz daha asılabiliriz yani. Yeşim buralarda mı yeşim? Yeşim. Malim duaya başla. Canlı lazım. Çok canlı lazım. Gene bizim bu yiyici takımı gene böyle bir tozuk değil. Anlıyor musun? Yetişemeyelim artık. Yani. O yüzden senden ricam bir kutuk daha bir duaya asıl. Yeşim buralarda mı yani? Nerede dur? Hani selam Bayburtlu Tırcı Hacı hoş geldin dadarım memnun oldum. Geri gelmene başarılar Allah'a emanet ol demiş sağ olasın. Günaydın hoş geldin dadarım kardeşim keyifli bir yayın dileyelim. İzmir dinleme de İstanbul'a çok geçmiş olsun. İzmir cennet diye Allah yardımcınız olsun inşallah. Amin cimle misin? Anne yeşim gelmiş ya. Kız ne yapıyorsun? Günaydın dadarım yerin göğün sahibi Allah'ım şüphesiz göle. Şu dadarı kuluna değil yiyici takımına dayanma gücünü bol para ver. Biraz da değil bana ver Allah'ım demiş. Amin. Komşu da pişer. Var ya bile komşu da pişer bizi de düşer de. Hangi kapıdan çıktın hangi kapıdan girdin dadarı demiş. Valla şu mutfağın kapısından çıktım şu diğer kapısından girdim. Karşılıklı zaten tam karşı karşıya. Bir adım atayısın buradasın bir adım atayısın oradasın yani. Bizde sıkıntı yok ya bizde kampisyon. Sağdaki birinci kapıyı çıkarsan zaten binayı terk ediyorsun. Tabii canım tadarı herkes iyi mi demiş. 97-62. İyiler iyiler bir sıkıntı yok. Buradakilerin hepsi yemin ederim şeytana pampuşunu ters giydi. Hepsi iyi.
1: Tabii.
0: Her gün Azrail'le dans ediyoruz biz burada. Selamünaleyküm tadarı kardeşim. Sevgiliyorsun. Zeytinburnu'dan Metinliysen. Hoş geldin. Ben Nihat İlgün sırada geçen Fenerlilere gelsin 6 golü yemeseydik kesin yenerdik demiş. Abi teyzemin de bıyığı olsaydı enişteme gerek yoktu yani. Günaydın Adani. İstanbul'a geçmiş olsun kardeşim. Bol bol kazançların olsun, yayınların olsun. Tuzla'dan Nevin. Hoş geldin. Aman Dadali program yapmaya başlamış diye hem de günde iki kez. Bu nasıl bir mutluluk? Nasıl bir mutluluk? Hulya. Hulya. Deli deli söyle Hulya. Göğünü neyle. Hoş geldin Hulya. Buradayız aynen. Sıkıntı yok. Nedir bu? Vay deli vay. Türkiye Çevik. Kulaklarda olsun. Ablama da selam olsun. Türkiye ablam. Sonrasında kurmancı herakule yapalım da. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programı.
2: Dadali Show.
0: Kürdü, Lazı, Alevici, Sünnisi, Çerkesi, Göçmeni, Muacili. Hepsi nerede?
2: Dadali Show.
0: Teşekkürler Türkiye.

0: sunduğu The Daily Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Böyle Melon Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor arkadaşlar. Günaydın Dadali Bey yayınlar. Severek dinleyelim sizi. Sıradaki parça sevdiğim Benadek'in dinleyicilerine gelsin. Murat Posar. Murat Posar saygılar sevgiler demiş. Saygılar sevgiler bizden sizlere. Abi harikasın, seni dinlemek de insana bu kadar mı huzur verir diye ya. İyi ki varsın, kolay gelsin demiş. Mallim siz de iyi ki varsınız. Sizlere de kolay gelsin. Bugün öğleden sonra ciddi uyarı varmış yine. Haberiniz olsun yani, afet, sel, yağmur, yağış, anlayın mı? Öğleden sonra ciddi böyle bir dikkatle çekiliyor. Gerçi ben akşam 8'e kadar buradayım, dur bakalım. Kurmancı her gole kapıya çıkmayı hiç düşünmüyorum. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Ortalık karışık ama çalayım ya, dur madem böyle... Mırıldandık anlayın mısın? Mırıldandık madem, bari çal.

piyasada hizmet verdiğimiz sektörlerdeki rakiplerimizin önüne geçelim, bilinir hale gelelim. Dadırıyı dadırı yapan 5 milyon dinleyici bizim de müşterimiz olsun diyen iş yeri sahipleri, firma sahipleri. Dadırı Show reklam hattını getirdim şu an yanımızda. Çağrı bırakanları ben arıyorum, haberiniz olsun. Bakayım ya rahmeti yüzü su hürmetine hangi firmamıza nasip olacak 11-12 arası. İnşaat firması olabilir, anladın mı? Tekstil olabilir. Yani ne iş yaparsan yap hiç fark etmez. Ya da bizim böyle bildiğimiz ama efendime söyleyeyim yani anons etmediğimiz, hatırlamadığımız, daha önce hiç reklamını yapmadığımız sektörler de olabilir. Firma sahipleri alın telefonları elinize bakayım haydi. 0532-659-2052. Reklamla ilgili görüşelim değilsen hemen çağırıp bırak arayayım seni. 0532-659-2052. Uzun uzun çaldırmayalım yalnız. Bir kere şansın. Numaranız zaten bana düşüyor. Ben arayacağım sizleri. Ben arayacağım ben. Emel değil ya benim ben. 0532-659-2052. Şimdiye can cana yapalım haydi. Valla bu yumuğun ortaya karışık gidiyoruz. Anlayamışım aklıma geleni direkt yayın atıyorum. Ne yapayım? Ama bu çocuk bu işi yapaydı. Nasıl? Allah benden razı olsun.

olmuş, kardeş kardeşe yeteceğim Muhammed. Yetiş yani. Aşk ile can canım. Ay, Tisacı Mehmet yazmış. Günaydın Nadali Baba, yayınlar. Sağ olasın, hoş geldin. Hoş geldin. Murat Gökçüme ne yazın lan? İsmet Çakısı'ndan selamlar, saygılar demiş. Senin çakılık dönemin devam edeyim ya İsmet Çakıcı. Oğlum İsmet'i duymasın, yemin edeyim dava edersin. Evet. Bizim çakı ne zaman tırnak makası oldu diye. Biz o kadar işim yaptık yani ne zaman tırnak makası oldu diye. Sıkıntı yaşarsın öyle çakıyı maki deme. Öyle bir çakı yok. Öyle bir çakı yok. Beni sevginden mahrum bırakma demiş. Sanılmadan hayat olmayı. Ebru Güneş'e yerleyin arkadaşlar. Hemen durdurun müziği Ebru Gündeş. Yalan. Ha yalanlar. Allah'tan saf, yani bir de saf birisi değilim yani bu mesajdan böyle kandırılar mümkün değil. Allah'tan saf mı bir şey değil yani. Günaydın demiş o. Bizim Başakşehir Devlet Hastanesi'nin mülki amiri. Ayrıca bizi yağmurla diye işimiz değilse Başakşehir Devlet Hastanesi'nden selamlar. Murat, yapacak bir şey var mı? Bellim yok ya. İsmet Çakisi. Murat Uğur Doğan'a, Murat Gökçümen'e, oradaki bütün dostlara da selamlar olsun. Kısır gibi yetişelim, sevduğum diyelim mi? Nevzat Soydan. Adam gibi adam. Eyvallah. Şöyle Türkiye Sevenler radyolarına ses versin bakayım. Haydi.

0: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
3: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.

0: Senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Lan ne?

Emin Otomotiv. Sayın işler. Günaydınlar. Hoş geldin diye aylardan beri de gözlerim uzuyla kaldı. Merak ediyorduk diye acaba diye başka frekansa mı geçti diye. Döndüğüne çok sevindik demiş. Allah razı olsun. Radyo 2'ne sizlere diye selam. İskev Surlu. Selam olsun. 34 LAD 060. Hayırlı işler. Rast gelsin. Günaydın yayınlar. Abi diye bir gül ben. Yağan yağmur gibi diye paran, işin, ömrün diye bol bereketli olsun. Bir gül. Allah razı olsun. Sağ olasın. Ağzına sağlık abi, cümlemizin inşallah. Selamlar, yayınlar. Gizli dinleyiciyim demiş İbrahim Erkal'dan. Tutam yaralından türküsünü isteyelim demişsin. Canım benim ya. Vallahi bak, normalde öyle istek çalma gibi bir huyum olsaydı çalardım sana, ama öyle huyum yok yani. Neymiş? Öyle bir huyumuz yok bari. Keşke. Keşke.

0: dinliyorsun.
1: Radyo 3.
0: Kimin dinliyorsun?
2: The Daily Show.
0: Yansın ortalık be. Yansın. Türkiye radyoları.
3: Türkiye radyoları.

0: saatinde bu arada sonuna geldik Minol Otomotiv'i. Metin Minol'una teşekkür ediyorum ama ana sahip olmak isteyenlere bir kez daha Minol Otomatik'ten şöyle bahsetmek isterim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi araba almak istiyorsunuz ama kredi çıkmayı da darısı gün diye yaşayalım. Banka bize kredi vermeyi. Fakat o dönemlerde işlerimiz böyle bir ters gitti ama işleri toparladık aslında. Arabayı rahat alır öderik diyorsunuz. Fakat bankalar tabii sizi duymuyor. Çünkü kredi verdiği yok. Ne diyorsa siziniz bozuk efendim. Puanınız düşük efendim. Sigorunuzu yukarı çıkarın. Öyle gelin vesaire vesaire. Minol Otomotiv ne diyor peki? 30 yıldır herkesi araba sahibi yapıyor abi. Yerimiz Maltepe'de. 12 ay, 24 ay, 36 ay. Elden senetli araba sahibi olmak istiysen 0533 634 2781. 0533 634 2781'den Minol Otomotiv'e Metin Minol'a ulaşabilirsiniz. Ama aramadan önce sahibinden.com'a girin. Arama motoruna Minol Otomotiv yazın. Minol Otomotiv Maltepe yazın. Orada arabalara bir bakın bakayım. Hangi araba senin işini görür? Hangi araba keşke benim olsaydı değilsin. Baktın beğendin mi arabanı? Araba kaç para? Yazar orada zaten. %30'unu cebine koy. Atla arabaya git abi. Çayını içerken yarım saatte işlemlerini halletsinler. Arabayı da sana versinler abi. Satışını yapsınlar. Anlıyor musun? İcralık değilsen herkesi elden senetli araba sahibi yapıyoruz. İcralık değilseniz herkesi elden senetli araba sahibi yaparız. 0533 634 27 81
1: tanıtıcı reklam.
0: İlk saatin sonuna geldik. Minol Otomotiv'e teşekkürler.
2: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show sona erdi. 0533 634 27 81.

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel gel gelin gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeyeyim misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Ya, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra köşe var. Köşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kadın.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Dadeli Show.
5: Dadeli Show.
4: Dadeli Show.
5: Dadeli Show.
4: Devam ediyor.
6: Ne var diye insanı yıldı mı yani? Teşvik ederim bütün yani. Teşvik ederim yani. Biz Laz'dan bir teşvik ederim. Bildiğin gibi değil. Tabii teşvik ederim. Lütfen rica ederim yani. Ha, bu kadar kibar konuşuyoruz daha niye yapalım yani? Ben bu saatten bahsediyordum. Şimdi gelen çağrılara çok teşekkür ediyorum. Mesajları okuyacağım arkadaşlar. Firmalarımıza teşekkür ediyorum. Birazdan yine hepinizi tek tek arayacağım. Yine söylüyorum, bu saatte sponsor olalım da bizim firmamızı ön plana, biz de bir işlerimizde hareketlenme olsun Allah'ın izniyle diyenler. Rızkın kibiri şüphesiz Allah. Çağrı bırakan hep ben arayacağım. Çağrı bırakın, gerisine karışmayın abi. Dadeli Show reklam sponsorluk adı 532-659-2052. 0532-659-2052. Çağrılar gelmeye başladı. Evet, uzun uzun çaldırmayalım ama. Bakın bir kere telefon çalsın, numara zaten bana görünüyor. Benim şey değil mi o, numaranız bir kere düşsün yeterli. Bir de bana çaldığında kapat. Daha uzun uzun çaldırma. 44-61-16-37 52-68 görüyorum çağrılarınızı. 0532-659-2052 Dadeli Show reklam ve sponsorluk adı. Bakalım bu saati hangi sektör, hangi iş adamına vereceğiz? Kime anlatacağız bu saatimizi de bir görelim bakalım. Firma sahibiysen, iş yeri sahibiysen sektörün ne olursa olsun hemen çağrı bırak. Bırak senin de reklama başlatalım Allah'ın izniyle. 0532-659-2052 Gelen çağrıları ben arıyorum, benimle konuşacaksınız, haberiniz olsun. Selamünaleyküm abi demiş, aleykümselam, buradayım diye frekanstayım her zaman olduğu gibi. Hazır ve nazır, bugün diye piyasayı İsveç aksine bıraktım. Sen nerede biz oraya gidemiş, sen adamsın yani. Murat Uğurlan, selamlar olsun, eyvallah. Sen bir boynum oraya. Sen bir boynum hadi yazmalım. Yayınlar diliyorum demiş. Ekip arkadaşlarımız ile birlikte keyifli dinleyerek seviliyorsun. Tayfun da Ezra da boşuna. Selvi Boylu Nuri, oradaki ekip arkadaşlarımız. Murat Uğur Doğan'a. Tırnak makası şey aman. İsmet Çakısı'na. İsmet Çakısı'na, oradaki kardeşlerime selam olsun bakalım. Murat Göksümen. Eyvallah. Günaydınlar. Güzel yayınlar sana Türkiye'm. Geçmiş olsun. Saygılar, sevgiler Almanya'dan. Kucak dolusu sevgiler demiş Gülkur Doğan'a. Eyvallah. Sağ olasın. Dadeli, nasılsın, iyi misin, canını yediğim diye sıradaki panza Sivas Koyrisanlılara Kerkit Mahallesi'ne gelsin saygılarımla Sivas'ın yiğidosu Erhan. Hoş geldin. Abi Diyana Bebiner bir mezun adıyı son ses açıyorum. Ben, eşim, çocuklarım seni ailece çok seviyoruz Dadeli, iyi ki varsın dedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun, sizden de iyi ki varsınız. Türkiye medyalarının diye ayrımsız tek programcısı. Ya abi bir yerlere kaybolma, hoş geldin yuvaya ballim demiş. Razı olsun, sağ olasın. Biz değil, radyoyu seninle sevdik. Oy kurban olsun. Yaman. Korkay Erman'da. Hepinizden Allah razı olsun. Şahsıma beslediğiniz sevgiyi çok iyi biliyorum. Zaman zaman, zaten çoğu zaman daha doğrusu, böyle birçok dinleyicimizle gerek İstanbul'da gittiğimiz herhangi gibi ilçede ya da firmalara görüşmeye gittiğimizde yolda yürürken bile selam verenler var. O sevgiyi bile bir böyle hissettirenler var. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederim. Beni ben yapan, dadali dadali yapan, sabah programlarının vazgeçilmesi yapan bütün canları, bütün dadalicilere sonsuz teşekkürler, saygılar, sevgiler. Baş tacısınız. Allah razı olsun. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programıyız. Hamdolsun. Kürt'ü, Laz'ı, Alevi'si, Sünni'si, Çerkez'i, göçmeni, çoluğu, çocuğu, genci, yaşlısı, kadın, erkeği, hepsi nerede?
7: Dadali Show.
6: Var oğlum, var, var, var. Benim abim de yazmış, bak. Can abim benim ya. İbrahim Gürleviç. Dedim herhalde bugün uyuyakaldı, yoksa çoktan atardım mesajını yani. Selamünaleyküm demiş. Sabah 6.30'da çıktım evden. Başladı senin diye bot fantazi, bir dediği şimdilik diye spor sayılar diye kesildi. Babam diye, ablamın da diye, kardeşimin da diye. Eyvallah. Seni Rabbime emanet ediyorum ben de. Ben de seni Allah'a emanet ediyorum. Kurban olurum. Selam olsun İbrahim Gürlevi'ye. Hayır işlerin olsun. İşin nasıl gelsin? Eyvallah. Ekin TV ayakkabı sponsorumuz. Aynı zamanda ayakkabı sponsorluğu bir yana ama gerçekten kıymetli bir abimiz, manevi babamız, gönlü yüreği son güzel ya. Onlar aynı benim yaşlanmış halim, yemin ederim ya. Vallahi ya. Yokul aynı benim yaşlanmış halim. Ve benim daha yetenekli halim yani. Benim daha yetenekli halim ayakkabının cerrahı ya. Sayın Gürlevik, Korkay Ramon'dan. Hadi sen.

Bilemesin ki, bilemesin ki, veren mi, kanser mi, Allah ne verirse hayırlısını versin dedim ya. Yani her şey için ne olursa olsun Allah'tan hep hayırlısını iste, kolayını iste, güzelini iste. Bak sen bir söyle. Yok ya, yemedi mi yemeği yani. Nasıl ya? Evet abi. Bu arada yarın saat 15'te, yarın cuma değil mi ya? Ne o da? Yarın. Öğlen 12'de randevu programından ayrılsam yarın akşam radyoda olamayacağım ama yarın saat 15.00'da Atatürk Havalimanı'nda etkinlik alanında olacağım. Ordu günlerini sunmak için. Yarın 15'te Atatürk Havalimanı etkinlik alanında olacağım. Ordu günlerinde olacağım. Sahnede olacağız. Allah'ın izniyle sunumunu ben yapacakmışım. O ne dediler? Dedim ne demek ya? Ayıp. Ya kez dedin de sana mazotumuz mu yok dedik başka. Yani. Bütün orduyu, ordunun olan olmayan ya da vakti olan olmayan herkes çıksın çıksın gelsin ya. Gelin gelin. Yarın çok eğlenecek. Çok. Vallahi öyle. Çok eğlenecek. Sivaslı mı dedi ya. Ama Sivaslı değil. Oho kardeş değil. Çok eğlenecek. Çok. Beklerim yani yolu düşen herkesi beklerim. Gönül derdi her insana söylenmez kadın adam. Hep böyle içimize atarız. Hep böyle sineye çekerek onu. Unuttuğunu sandığın, unuttuğunu sandığımız ne varsa bir türkünün melodisinde, sözlerinde, ritminde ya da bir dost muhabbetinde. Bir bakmışsın ki kabuk bağladığını sandığın yaraların kanamaya başlamış. Hani demişler ya. Sırrını deme dostuna, söyler dostuna. O yüzden hayat hep menfaatlere dayalı olmuş, hayat hep çıkanlara dayalı olmuş. Biz derdimizi kimle paylaşacağız? Biz derdimizi kimle paylaşacağız?

olmaya. Ona nereden? Zeynel Tanışkan, Sivas Türküsü. Sivas'a gelsin demiş, Sivaslara gelsin, gelsin. Adana kardeşim, işlerimiz yoluna giderse 2027 bizim reklamımızı yaparsınız demiş. Tekstil üzerine. Aa, Allah için et. Amin, Allah işinizi nasıl getirsin. Sıkıntı yok. Niye 2027'yi bekliyorsun ki? Ben de şimdiden ver. İşler bozukken ya da yeni açtığın bir yer varsa işlerin durgunsa reklam vereceksin. Ya iyiyken herkes zaten iyi de sıkıntı yok. Anlayın mısın? Eyvallah. Dadali Show.

Senin derdi en insanın söylenmez en iyisi Hüseyin'e bu sevdatın. Vazgeç dayı. Vazgeç dayı. Bir dakika bu sevdayı dayı. Vazgeç. Bu işler bize göre değil be.

ne güzel tanıyayım gene ya. Vallahi. Vallahi benden azıyorsun. Bu çocuk bu işi yapay be. He? Yama. Bitu. Allah'ım sen nezardan saklan.

0: onları unutsun. Bir kanarsan şöyle kulakların pasını alsın bu arada. Gelen çağrılar var. Arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Ama emin olun ki tek tek ben arayacağım sizleri. Yani en kötü ihtimalle program bitse dahi arayacağımdan emin olabilirsiniz. Sıkıntı yok. Abi değil, büyük bağımlılık yaparsın. Da ben abi ben demiş Polat yoldayım şu an arabadayım. Bir yandan yağmur yağıyor, bir yandan senin türkülerin diye. Nereye gittiğimi ben de bilmiyorum diyor. Ama değil, bütün frekansımı karıştırdın abi demiş. Yok ulan akıllı ol. Direksiyonu tut, direksiyonu bırakma. Daha dur bakayım, daha yeni başladık ya. Türküler özümüz, türküler sözümüz. Sıkıntı yok. Ben sesi, gerisine karışma. Kızım diye arabaya biner binmez Dadeli abi seni aşağıya. Sen diye artık diye biz diye kendini ne mi mest ettin he. Allah razı olsun, sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Dadeli kolon patlarsa bir tane kolon alır mısın bana demiş. Canım biz o hayra seyret işlerini kapattık ya. O işte bitti ya. Eskiden hayra seyret çok yapaydım da. Para demeyi sevmiyordum. Kodumda yok yani öyle bir şey. Sen özelliklerime bak, para harcama gibi böyle bir şeyim yok, öyle özelliğim yok yani. Bıraktık o işte hayır acele dişleri baktım sana da değilim bıraktık yani. Bizim ofrodü de öyle dedi ya. Dedi ya, ey dedi cemaati muslimin dedi, cemaatin büyük bölümü gurbete göç etti. Topladığımız hayır senetler camiyenin dedi borçlarını kapamaya. İşte al bura bu kadar halı firmasına, temizlik firmasına bu kadar borcumuz var. Cemaatin büyük bölümü gurbete göç etti, biraz dedi fazladan bağış yapın. Ofrinin biri de el kaldırdı. Hoca dedi daha ki söyle kardeşim bir şey mi diyeceksin? Dedi hocam o ki dedi topladığımız hayır asere camiyenin borçlarını kapamayı zarar ediyorduk dedi. Kapayalım camiyi dedi. O hesap ben de o hayır asere dişlerini kapadım. Hadi yok arabanın kolonu patlasa kolon alır mısın bilmem ne. Yasak. Yiyici takımı çok kızay. Çok masraf çıkarıyorsun diye de sonra bak. Abi. Bu hayatta kazandığı parayı ağız tadıyla harcayamayan biri varsa o da...
1: Dadali Show.
0: Sıkıntı yok yani. Bu yanlış derdim.

Uzam dedi. Bismillah. Tövbe tövbe tövbe. Nenem leyla illallah. Yarın değil tam gün mü sunumdasın? Tam gün sunumdayım. Saat 18'de çıkıyordu. Yetişirik inşallah demiş. Murat Gökçimen. Oğlum sen öğlen 12'de çıksan gene yetişemezsin. Bak orada Selvi Boylu Nuri'yim. Murat Uğur'dan. Bu adamlardan feyiz al biraz. Bu adamlar bak hiç şu ana kadar hiç şey yaptı mı? Yok yetişir getir. Gelecek adamlar belli yani. Net. Net. Murat Uğur'dan. Murat Uğur'dan. Geleceksin zaten. Şey yapmak direkt bakmışsın ki orada yani. Yok inşallah yetişebilirik abi. Yok inşallah işte falan filan bu işte boş. Vallahi böyle diyor ölemeyiz abi demiş. Vur bizi demiş. Ya bana lazımsın. Murat abicim lazımsın bize boşver. Hayat böyle işte. Dünyanın sefası güzel, cefası zor. Anlayın mısın? Dost ben Medut. Esensin güzel tatlı tatlı yemenin. Malum da işte bu hayat böyle da abi ama buna da şükür be. Vallahi öyle. Evet bu arada bir kez daha reklam hattını verelim. 0532 659 2052. Direkt benimle görüşmek isteyenler var ise reklamla alakalı sektörünüz ne olursa olsun fark etmez. Çağrı bırakın ben arayayım sizi. Böyle Türkiye işliğinde anlayın mısın? 0532 650.

0: yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
1: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
4: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
5: Reklam.

0: Devam ediyor. Türkiye radyolarının en dadalisi.
1: En dadalisi.
0: Dadali.

Eller duydu bir tek uyar duymamış. Dertlere kaldım, bir çare kaldım. Alem duydu. O soyha, o sıracalı, o adı batasıca duymamış.

0: Dadali. Dadali.
1: Ama yine güzel saldın. Vallahi yine güzel saldın. Allah benden razı olsun. Böyle bir şey yok. Yalnız yani türküler beni duygulandırdı. Bizim
0: Dadali Show.
1: Murat Gökçümen de beni duygulandırdı. Yani su içiydim az kalsın dedim ama eliyle kadar dedim. Dedi bugün dedi işimden geldi dedi. Bugün Cuma'nın arefesi Perşembe bir yemek ısmarlayabilir miyim dedi. Dedim Mevlüt mi okutuyorsunuz dedim. Evet dedi. Sen Mevlüt yani sen. Oğlum maruz kalmayalım oraya mağdur kalmayalım. Sonra mağdurum da mağdurum diye canlı yayın yapmayalım oraya. Murat Gökçümen ya Mevlüt okuduymuş. Eller duydu bir tek o yar duymamış yandığımı dertlere kaldım. Murat'cığımın mevlidine iştirak edeceğiz. Yayından hemen sonra az sonra yani. Ay. Yattı beni. Peki. Teşekkür ederim kardeş. Birazdan geleceğiz inşallah. Hayırlı zamanlar canlar abim nasılsın ben? Malatya Pötürgeli Fırat abim demiş. Hayırlı olsun yeni adresiniz. Allah huzur, sağlık versin hepimize. Sıradaki şarkı önce bana, sonra eşime ve sonra şu an dinleyen tüm herkese gelsin. Döktürdüm diye maşallah bana demiş ya. Şükür kavuştuğuna. Can hoş geldin. Eyvallah Fırat'ım sağ olasın. Boşa döktüm gözlerimin yaşımı. Güzel bir tişiyle veda edeceğim Murat Gökçümen'e. Murat Uğur Doğan'a da gelsin. Sonrasında oradaki arkadaşlara gelsin. Mevlüt'e katılacak olanlara gelsin. Bugün Gökçümen'in Mevlüt'ündeyiz. Vay deli vay. Yıkın. Akşam saat 18.00 buradayız. Allah'ın izniyle. Akşam yayınında beraberiz yine. Kimse bir yere ayrılmasın olur mu? Akşam görüşmek dileğiyle. Rabbim emanet olur. Kolay gelsin hepinize. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.

kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla basmında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Radyo Ekin.

Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor.

0: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asım Oğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asım Oğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

0: Bunlar ve Daha Fazlası Serkanlamada.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Hemen geldim. Efendim radyoların en güzeli, en değerlisi, en kıymetlisi, Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen radyosu. Efendim radyo ekinden herkese kucak dolusu selamlar. 13 itibariyle başladık. Bin şükür olsun kavuşturana. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet sağlığınız, lütfen kıymetini bilin. Sağlık dolu bir gün diliyorum. Bereket dolu bir gün diliyorum. Kazasız belasız, aman dikkat. Dünkü İstanbul manzarasını gördük. Konuşacağız, detayları birazdan aktaracağım. Vali Bey'in açıklamaları var. Okullar yarın da tatil. Birazdan detayları vereceğim. Dün yapılması gereken okullar bugün tatil oldu. Dünkü İstanbul manzarası ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız ve 41 yıl sonra bir yılda düşen yağmurun bir günde düşmesi, sulara kapılan araçlar, sulara kapılan vatandaşlarımız, maddi zararlar, can kayıpları, birazdan detayları inşallah aktaracağım. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamızdan bana ulaştırıyorsunuz. Serkan'la mı official sayfam, ortak sayfam, mesajınızı buradan bana ulaştırabilirsiniz. 541-484-60-60 541-484-60-60 WhatsApp. Bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık. 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince birazdan detaylardan da sevgili Metin abiden bahsedeceğiz. Balığın tam şu anda havası, mevsimi, yağışı en vitaminli, en yağlı, en güzel ve en uygun, en ucuz dönemini yaşıyor balık.

Peki. Saat 18'e kadar buradayız. Gümbür gümbür her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda buluşuyor. Hava soğuk, hava yağışlı. İstanbul'da bugün trafik biraz boştu. Vali Bey'in açıklamalarıyla sakın aracınızla bir işiniz yoksa çıkmayın gerekmedikçe dediği için de birazcık trafik hafifti. Öyle söyleyeyim. Peki efendim. Çalışan kesime kolaylıklar diliyorum. Şu anda bizleri dinleyen, sesimizin nefesimin ulaştığı, çalışan kesim yolda olan, uzun yolda olan, gurbette olan, tatilde olan tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun.

0: Evet, beraberliğimiz başladı ve devam ediyoruz. 18'e kadar buradayız efendim. Bu saatimizde de balıkçınız Metin Arnavutköy'de balıkçınız Metin katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 21 yıldır Arnavutköy'de İstanbul'da birçok yerden sevgili Metin abiye balık yemeye geliyorlar. Şu anda dünkü haberi de bilmiyorum. Yayını dinlediyseniz dün Adana'da özellikle birçok yerde de var bu gıda teröristleri. Maalesef yapılan denetlemelerde tahşiş edilen ve restoranlarda kullanılan ürünlerin gıda teröristlerinin bize nasıl davrandığını herhalde görmüşsünüzdür. O yüzden hep söylüyorum, et işi vicdan işi. Balık bunlar içerisinde en masum olanı. Ona da işlem yapmıyorlar mı? Ona da işlem yapıyorlar. Yani görüyorsunuz 35 TL'ye satılan balıkları gördünüz. İnsanlar resmen kandırılıyor. O yüzden hiç kimse hiçbir şeyi kötü yapmadan ucuza satmaya şansı yok. Ya çalacak, ya kötü yapacak, ya da sahtesini yapacak. O yüzden 21 yıldır şuraya gelmek istiyorum. 21 yıldır sizin büyüttüğünüz bir marka, kalitesinden ödün vermeyen marka, eğer taze balığı yoksa tezgahına balık koymayan bir marka, balıkçınız Metin, her şey günlük. Her şey. Taze kalamarını gelirsiniz günlük yersiniz. Karidesini, tereyağlı, kiremitte gelirsiniz taze yersiniz. Çiftlik midyesini günlük taze yersiniz. Çorbamız günlük taze, balık çorbamız. Muhteşem. Mutlaka yemeniz lazım özel acısıyla. Mevsim salatası ve tabii ki günlük taze mevsiminde balığımız, palamutumuz, levreyi, çuprası, istavriti, hamsisi, mezgiti, yani mevsiminde balık. O yüzden evinizde hiç uğraşmayın. Balıklar sizden, tatlılar benden. Hemen arayın restoranımızda, rezervasyonunuzu yaptırın. 3 kişi geleceğiz, 5 kişi geleceğiz. Hemen gelin, balığınızı söyleyin. İçeride mevsim salatanız gelsin, kalamarınızı yiyin, karidesinizi yiyin. Finalde efendim tatlınız, çayınız, kahveniz bizden. Radyo 2'nden geliyorum demen yeterli. Tabii balık ekmeğimiz devam ediyor. Onun da mevsiminde şu anda palamut. Ekmek arasına palamut koyuluyor. O yüzden ev balık kokacak. Mutfak kokacak. Perdeler kokacak diye düşünmeyin. Hiç uğraşmayın. Balık bizim işimiz. Rezervasyon numarasını hemen söylüyorum. 0212-597-81-00 rezervasyon numaram. Arnavutköy'de. Evet, Habibler Sultan Gazi üzerinden geliyorsunuz. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin'i göreceksiniz. 21 yıldır aynı yerde. Metro ile aramız 100-150 metre. 0212-597-81-00. Yemek sepeti Trendyol Getir ve Migros uygulamalarında varız. Toplu yemeklerinizde bayi toplantısı, dernek toplantısı, nikah yemeği, salonumuz buna müsait efendim. Tazeliğin, ustalığın ve gerçek balık keyfinin adresi balıkçınız Metin Arnavutköy'de. 0212-597-81-00 0212-597-81-00. Yarın tabii ki, yarın 10 kişiye yine balık ekmek keyfi vereceğim. Mis gibi içerisinde palamutu olan balık ekmek keyfini yarın yine balıkçınız Metin'den vereceğiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim mesajları birazdan okuyacağım. Instagram Radyo Ekin Serkan'la official sayfam 541-484-60-60 WhatsApp.

Efendim İstanbul Valimiz 1942'den bu yana en yüksek yağışın kaydedildiğini, son 84 yılın en büyük yağışı, metrekare 261 kilogram yağış düşmüş. Şu anda 46 bin personel görev yapıyor. Kente etkili olan kuvvetli sağanak.

18.06.20 saatler arasında AFAD'a 2518 ihbar ulaşmış. Bu süreçte 1277 su baskını, 15 heyelan ve 47 mahsur kalma ihbarı kaydedilmiş. Olumsuzluklara müdahale için de 8.000 personel, 2.000 araç ve iş makinesi görevlendirilmiş. Ve 15 Ekim Perşembe günü, yani bugün için yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Okullar yarın da tatil. Cumartesi pazar zaten tatil. Ayrıca motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışı saat 21'den itibaren dün gece yasaklandı. Ve il genelinde 2722 kişi kurtarılmış. Yani küçük çaplı kurtarışlar olmuş. Yine 39 ilçemizde ihtiyacı olan, barınma sorunu olan tüm vatandaşlarımız, özellikle merdiven altı tabir ettiğimiz yerde kalanlar, yüksek yerlerde ya da kaymakamlıklarımıza başvurarak misafirhanelerimizde kalabilirler. Bazen oteller, bazen de diğer sosyal donatılarda misafir edilmişler ve edilecekler demiş. Yarın okullar tatil bu arada. İdari izinler de yarın devam edecek. Motorlarla ilgili yasak şu anda devam ediyor. Aslında şu anda bir yağış yok. Yani hazır kurye dediğimiz, dün aslında tatil olması gereken, bugün yağışın

Ben Tolga, Serkan abicim, hayırlı yayınlar. Sizden Ardahan Türküsü çalar mısınız? Can abicim, çalarız. Tolga. Almanya Dortmund'dan Hakan ben. Müthiş bir açılıştı. Böyle devam edin abicim. Saygılar, kolay gelsin. Çok sağ olun. Hakan. Almanya Dortmund'a selamlar olsun. Gurbette bizleri dinleyen tüm gönül dostlarımıza bereketli yayınlar diliyorum. Yağan yağmurdan dolayı elektrik kablosundan, evet, genç kardeşimiz akıl rahmetine kavuştu. Başsağlığı diliyorum demiş. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Güllevik. Evet. Dünkü acı olaylarımızdan bir tanesiydi. Kardeşimizin elektrik kablosundan, elektrik akımına sebebi yüzünden hayatını kaybetti. Apo Keleş, Serkan abi, hayırlı işlerin olsun. Saygılar, selamlar. Eyvallah Apo. Kolay gelsin, Allah herkese yardım etsin. Kurban olduğum Mevlam, sıradaki Türkiye eşimi ve çocuklarımı armağan ediyorum demişsiniz. Şahin Oruç, Yalova AC Vakiki Depo dinlemede Zekeri Ünlü'den Karaköprü Narlıktır eserini istiyorum. Şu anda Yalova'da, Çınarcık'ta fırtına var. Her yer uçuyor demiş Şahin. Aman dikkat et Şahin. Peki, bu güzel Belki Sakkale türküsünün ardına Ardahan türküsünü Tolga'ya armağan edeceğim. Ve tüm Ardahanlara armağan olacak. Efendim, mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram 541-484-6060. WhatsApp 541-484-6060.

Evet, tüm Ardahanlı hemşehrilerimize armağan ettik. Dün Fenerbahçemiz de bizi üzdü. Farklı yenildi Fenerbahçemiz. Aston Villa Fenerbahçemizi 6-0 mağlup etti. Bir önceki gün Galatasaray'ımız ve bu akşam da bakalım Trabzonspor'umuz, Beşiktaş'ımız ne yapacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Hoffenheim'le karşılaşacak. Trabzonspor Finlandiya ekibiyle karşılaşıyor deplasmanda. Beşiktaş'ta Belçikalı hakem yönetecek maçı saat 22'de. 3 eksiği var Beşiktaş'ın.

Trabzonspor'umuzda 19.45'te Konferans Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Trabzon eksiği çok bu arada. Her iki karşılaşmada TRT1'den canlı yayınlanacak. Önce Trabzonspor maçı 19.45. Hemen ardına Beşiktaş'ımız Avrupa sahnesinde en azından iki galibiyet bekliyoruz. İki mağlubiyetin ardından iki galibiyet bugün bekliyoruz.

Dere boyu kavaklar, dere boyu kavaklar. Açtı yeşil yapraklar, açtı yeşil yapraklar. Ben yarım

Evet, Zeliha Kubay. Zeliha'nın teşekkür ediyoruz. O da balıkçı Metin'e gidip memnun kalanlardan. Ailece balıkçınız Metin'e gittik. Sizlerin selamını ilettik. Bizimle muhteşem ilgilendiler. Zaten kalabalıktı mekan. Ona rağmen biz de güzel ilgilendiler. Her şey güzeldi. Emeğinize sağlık demişsiniz. Çok sağ olun. Zeliha Hanım, afiyet olsun. Ne güzel. Tanıtıcı reklam. Efendim balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz. Sizlere doğru noktayı, en azından verdiğiniz paranın hakkını alabileceğiniz bir mekan. Evet, konu balık ise ki bu mevsimde, şu yağışlarda, şu soğuklarda balığın hem yağlanmış hem de vitamini düşünürseniz hepimizin bol bol balık tüketmemiz lazım. Şu anda tavuktan daha bile ucuz söyleyeyim. Hem de DNA'sıyla oynanmamış muhteşem bir lezzet ve vitamini, bize lazım olan omegalar içerisinde. Yani baktığınızda öyle. Efendim balıkçınız Metin'i 21 yılda küçücük bir mekanı büyüttünüz. Sevilen bir marka haline getirdiniz. Devlet Hastanesi'ni geçince Habibler Fenertepe, devam ettiniz Eski Edirne asfaltı. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni hemen geçtiğinizde 100 metre sonra sağda metro ile aramız, metro ile gelirseniz 150 metre. Çok yakın. Hani toplu ulaşımda kullanalım derseniz. Sabah 10'da hazırlığımız başlıyor. Gece 23'e kadar da hizmetinizdeyiz. Balıkçınız Metin. Gittiğinizde sadece balık değil, mutlaka önce balık çorbasını tüketmenizi tavsiye ediyorum. Lezzetini bir bakın. Hemen peşine seviyorsanız, ki yemediyseniz bunu da tavsiye ediyorum, kalamar. Özel sosuyla yine tereyağında pişirilen kiremitte karides. Tuzda pişirilen balık, günlük çiftlik midyesi, mevsiminde salatası ve mevsiminde balığı, levreğinden, çuprasından, sardalyasından, istavritinden, hamsisinden, mezgitine, somonuna kadar balığınızı seçiyorsunuz. Hiç evinizde uğraşmayın. Balığın temizlemesi, balığın evi kokuttu, binayı kokuttu, hiç uğraşmayın. Balıklar sizden, efendim tatlılar, çaylar, kahveler bizden. Geldiğinizde radyo 2'den geliyorum demen yeterli. Sevgili Vahap kardeşim sizi karşılayacak. Sevgili Vahap Tunç. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon sipariş hattımız. 0212 597 81 çift 0. Yemek sepeti Trendyol Getir Migros uygulamasında varız. Toplu yemeklerinizde, organizasyonlarınızda, salonumuzla sadece bizleri bilgilendirmeniz yeterli. 0212 597 81 çift 0 balıkçınız Metin. Evet, şu anda tavuğun fiyatını biliyorsunuz ki tavuğun ne şekilde kesildiğini, nasıl makinelerde kesildiğini, artık sizler tavukta lezzet olmadığını biz de siz de hepimiz söylüyoruz. Ama balık öyle değil. Balığın da hilesi var mı? Var. Solungaçlarını boyuyorlar, göz damlası döküyorlar. Yani gıda teröristlerini engelleyemezsiniz. Yaparlar. Analarını babalarını keserler bunlar. Para için. O yüzden doğru adres, doğru esnaf, doğru lezzet. 21 yıldır sizinle balıkçınız Metin. Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni geçince son kez numarayı vereceğim. Dediğim gibi balıklar sizden, tatlısı, çayı, kahvesi bizden. 0212 597 81 çift 0. 0212 597 81 çift 0. Hem Metin Tunç, Vahap Tunç, sevgili Serkan, oradaki gönül dostlarımız, çalışanlarımız, emekçilerimiz, ustalarımıza selamlar olsun. Tanıtıcı reklam. Peki ikinci saate merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin 541 484 60 60 WhatsApp.

Aydın Life Mobilya Serkanlamayı sunar. Aydın Life Mobilya iletişim 0532 511 64 55.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum sizleri. Tekrardan cümleten selamun aleyküm. 13 itibariyle başladık ve ikinci saatimizdeyiz. 18'e kadar buradayız. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de türkülerin kardeşiyle muhabbetiniz devam ediyor. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam, Serkan Lama Official sayfam, ortak sayfam 541-484-6060 541-484-6060. Bu saatimizde Aydın Life Mobilya katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. Aydın Life Mobilya, mobilyada üretici firma, üreticiden direkt tüketiciye aracı olmadan uygun fiyatlarda ödeme ve uygun fiyatlarda alacağınız kampanyalar, kulağınız bende olsun, birazdan aktaracağım. İstanbul'da şiddetli yağış sonrası barajları merak edenler varsa, ben barajlar bugün %45'e yükselmiş. Yani doluluk oranında %7'lik bir artış kaydedilmiş. İstanbul'da mevsim değişikliğiyle beraber etkili olan şiddetli yağış, uzun zamandır doluluk oranlarında düşüş kaydedilen barajlara yansıdı. Yaklaşık 16 milyon insan ev sahipliği yapan mega kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dünkü yağışların etkisiyle arttı. %7,16 oranında artış kaydedilmiş. Yani daha da dolmasın mı? Doldu taştı yani. İstanbul bildiğim Venedik'e döndük yani. Bu arada İstanbul'da sel felaketinde can kaybı maalesef 3'e yükseldi. Dere kenarında, Kağıthane'de dere kenarında köprü ayağına takılmış bir erkek maalesef cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenildi. Sarıyer'den sel sularına kapılarak hayatını kaybetti ve sürüklendiği belirtildi. Adeta göle döndü İstanbul. Çok sayıda ev ve işlerini su bastı. Bazı vatandaşlarımız mahsur kaldı. Bazı vatandaşlarımız maalesef hayatlarını kaybetti. Metrekare 240 kilo yağış düştü. Kayıp şahıs sayısı da an itibariyle 4 olduğunu söylemiş Sayın Valimiz. 84 yılın en büyük yağışı. İstanbul'da bugün ve yarın okullar tatil. Ama keşke öngörümüzü kullanabilseydik de dün tatil yapabilseydik. Yani bugün gördüğümüzü aslında dün de görüyorduk. Sarı kodlar dün de veriliyordu. Yağışların çok şiddetli olacağı söyleniyordu. Keşke dün yapılabilseydi. Aslında bugün yağış Anadolu yakasına, daha çok böyle sahil kenarlarına doğru akmış durumda. Özellikle Avrupa yakasında etkili olan yağış bugün Anadolu yakasında etkili olması bekleniyor. Açıklamaları var.

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Aydın Life mobilya katkılarıyla devam ediyoruz. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki adresi Aydın Life mobilya. Üreticiden tüketiciye doğrudan satış. 25 bin liraya koltuk veriyoruz. Evet, biz üreticiyiz. Türkiye'nin her yerine koltuklarımızı gönderiyoruz. Ve 25 bin lirada bu ay Ekim ayında 25 bin liradan koltuk takımlarımızı, yeni trend modelleri 25 bin liradan veriyoruz. 35 bin lira yatak odası takımı ve yemek odası takımı. Yatak, baza, başlık takım 25 bin liradan başlıyor. Elden senet ödeme imkanı, kredi kartına ödeme imkanı ve peşin ödemede özel imkan. Ve radyo ekinden geliyorum dediğinizde artı %5 indirim. Toptan fiyatına parakende, satış avantajıyla Aydın Life Mobilya İki Telli'de, Mehmet Akif Caddesi'nde, Sultan Gazi'de, Ordu Caddesi'nde, Talimhane Caddesi, Rami Eski Açık Otopazarı'nın karşısında 10.000 metrekare üzerine kurulu Aydın Life Mobilya ve Türkiye'nin her yerine buradan Kastamonu'ya, Sinop'a kadar, Samsun'dan Ordu'ya kadar Türkiye'nin her yerine mobilyalarımızı gönderiyoruz. İrtibat numaram 532 511 64 55 532 500 532 511 64 55 Instagram, Facebook, aydınlifemobilya.com web sayfam. Evet evet, 25 bin lira koltuk takımı, 35 bin lira yatak odası ve yemek odası takımı ve yatak odası takımı, yemek odası takımı, koltuk takımı, yatak, baza, başlık, düğün için evlenmek isteyenler düğün paketimiz 100 bin TL. Ekim ayına özel. Elden senet ödemesi, peşin ayrı ödeme, kredi kartına ödeme ve radyo ekinden geliyorum dediğinizde de %5 özel indirimini de cebinize koyacaksınız. 532 511 64 55 Aydın Life Mobilya.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki, okuyacağız mesajları. Radyo Ekin Instagram sayfam 541 484 6060 WhatsApp.

Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Türkülerle devam ediyoruz. Türkülerin kardeşi Serkan'la yayında. Beraberliğimizin ikinci saatindeyiz. Mesajlarınızı şimdi okuyacağım. Instagram Radyo Ekin Serkan Lama Official sayfam. Buradan mesajınızı bize rahatça ulaştırıyorsunuz. 541-484-6060 WhatsApp mesajlarınıza da bakacağız. Hemen güncelliyorum. Yusuf Savcı Serkan Lama yayında, her şey yolunda demiş. Eyvallah Yusuf'um. Selamlar olsun. Elazığ'dan Asçelik Mobilya, sevgili Erdal Samancı. Maral'dan Mısto istiyorum demiş. Çalarsanız sevdim çalışma. Arkadaşlarıma gelsin demişsin. Elazığ'a selamlar olsun. İçinde ocaklar var olur. Kolay gelsin. Bizimin Yaşar Selçuk. Size dar olur. Dört dağın içinde. Sebeha Demir, yol verin dağları senin çalarsan sevinirim demişsin. Senin yolları size dar olur. Ziyaret yerinde dargınlar. Mardin'in sahibinden Çetin Tekstil'den. Şu hep göndermiş mesajını. Bülent Ersoy'dan sefam olsun çalar mısın? Ustabaşım Düdük Necmiye. Onun oğlu Kasım Önal'a, onun oğlu Faysal'a, onun oğlu Mervan Doğan'a gelsin. Seviyorsun Serkan abi demiş. Eyvallah. Mardin Musaib'in Çetin Tekstil sevgili Şuayb.

0: güncel dönmemen. Sağlıkçıyım, eşim öğretmen. Sıradaki türküyü de yeni evlendim ama işimizin nedeniyle ayrı illerde yaşamak zorunda kaldım. Eşim Ezgi için istiyorum. Kolay gelsin yayınlar demişsiniz. Serdal Demir. Sağlıkçıyım, eşim öğretmen. İşimiz geride, mecbur ayrıyız demiş. Rabbim kavuştursun diyelim o zaman inşallah. Serdal Demir.
1: Dersimin yolları size dar olur.
0: Sevgili Ezgi'ye selamlar olsun diyelim o zaman senin nezdinde. Kolay gelsin Serkan abi, Bayram Tepe'den İbrahim Korkusu, sıradaki eser Metin abime, Haşim abime, Ferit abime, çalışan arkadaşlarımıza Zeynep Korkusuz, Murat Korkusuz ve her zamanki gibi dinleniyorsun abi, son sürat dinlemeye devam demiş İbrahim Korkusuz. Eyvallah İbrahim. Edirne'den İstanbul'a doğru geliyorum. Radyo çekmese bile internetten şu anda dinliyoruz. Saygılarımla demiş Ahmet Koncuk. Sevgili Ahmet'im selamlar olsun. Aman dikkat.

Kolay gelsin Neşe Karaböcek'ten artık sevmeyeceğim çalar mısın? Osman Beyhan'a gelsin sevgiler. Yusuf Uzman göndermiş mesajını. Kasım Yıldız, Vasak Tekstil Ahmet Kan Kılıç şefimiz ve patronum Furkan için ve çalışan tavanımız için İmparator'dan Su Ver Leyla'm istiyoruz demişsiniz. Peki efendim. 500 evlerde Dervişoğlu Tekstil. Benden selamlar olsun. Sevgili Gönül Rüzgar İbrahim. Kıymetli meslektaşım. Sevgili İbrahim, selamlar olsun. Artık sen de il il bir şeyler tanıtıyorsun galiba. Ne yapıyorsun? İbrahim ile gönülden gönüle. Osman Mendi dinlemeye devam demiş. Osman abi, 500 evler sallanıyor. Tüm tekstil camiasına kolaylıklar diliyorum demiş. Gülay Mendi selamlar olsun. Peki o zaman devam.

0: reklamlar.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
2: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

0: Efendim ikinci saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Bu saatimizde Aydın Life Mobilya katkılarıyla beraberiz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim üretici firma Aydın Life Mobilya, yani fabrika üretiyor, Türkiye'nin her yerine mobilyalarını gönderiyor. Bunu yaparken de tüketiciye de aynı fiyata vereceğim diyor. 25 bin liraya koltuk takımları, 35 bin liraya yatak odası takımları, yemek odası takımları, 100 bin TL düğün paketi, içerisinde yemek odası takımı var, yatak odası takımı var, oturma takımı var, koltuk takımı var ve yatak, baza, başlık var. 100 bin lira. Elden senet ile ödeme imkanı var, kredi kartını ödeme imkanı var, peşinde önemli ödeme imkanı var. Ve radyo ekinden geliyorum dediğinizde de artı o fiyatların üzerinden, gördüğünüz etiketin üzerinden de %5 indiriminiz var. Daha ne yapayım ya? Efendim İki Telli'de Mehmet Akif Mahallesi'ndeyiz. Sultan Gazi'de Ordu Caddesi'ndeyiz. Rami'de eski açık otopazarın tam karşısında 10 bin metrekare üzerine kurulu Aydın Life Mobilya. İrtibat numaram 532 511 64 55 532 511 64 55. Türkiye'nin her yerine, Malatya'dan Adıyaman'dan Elazığ'a kadar, Bingöl'den Urfa'ya kadar mobilyalarımızı gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Instagram'dan takip edin, Facebook'tan takip edin. aydınlifemobilya.com web sayfam. Üretici firma Aydın Life Mobilya'da elden senet, kredi kartını ödeme, peşinde özel ödeme ve radyodan geliyorum dediğinizde de %+5 ödeme indiriminiz var. Türkiye'nin her yerine siparişimizi gönderiyoruz. Evlenecek olanlar 100 bin lira da size özel bir kampanya bu. İçerisinde yatak odası var, yemek odası, koltuk takımı, yatak, baza, başlığı 100 bin TL. Ya. 532 511 64 55 Aydın Life Mobilya. Sevgili Süleyman Aydın.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, üçüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı bana ulaştırıyorsunuz. Ben de sesiniz olmaya devam ediyorum. Instagram Radyo Ekin, Serkan Lama Official sayfam 541-684-60-60. Buradan da WhatsApp'tan da mesajlarınızı okuyoruz efendim. Sesinizi cümle aleme duyuruyoruz. 18'e kadar buradayız. Sevgili Aziz Yalçın Kaya, şu anda Mahmutpaşa'dan dönüyoruz. Yağmur var, hava kapalı, trafik var ama türküler güzel. Bizi bir Malatya'ya götür demiş. Buradan Malatya Pütürge Aluca, Uzun Hüseyin, Kara Hüseyin, Körhane, Uyanık Köyü götür diyor yani. Bizi nereye götürürsen götür. Yanımda da Furkan var, onu da götür. Furkan Ulu da. O zaman Malatyalı İbrahim, buyurun size gelsin.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Efendim devam ediyoruz. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler. Cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Türkülerin Kardeşi Serkan Lama yayında. 13 itibariyle başladık ve 3. saatimize merhaba dedik. Mesajlarınızı şimdi okuyacağım. Radyo Ekin Instagram sayfam, Serkan Lama Official sayfam, 541-484-6060 WhatsApp üzerinden gelen mesajları da okuyacağız. 541-484-6060.

İyi yayınlar Serkan abi. Mustafa Küçük'ten bir türkü istiyorum demişsin. Yüksel Kaleli, İbrahim Beyazkaya ve Gavazi çalışanlara gelsin demiş. Bino Altay göndermiş mesajını. Mustafa Küçük çalacağız. Erdal Samancı, teşekkür ediyorum demiş. Elazığ'ı dinlemede çaldığın için türkümüzü. Ne demek, sizler bizleri dinliyorsunuz, isteklerinizi de bize ulaştırıyorsunuz. Yani varsa kesemizde çalıyoruz. Başak Tekstil, İmparator'dan Su Ver Leyla'm çalar mısın demişsiniz. Kasım Yıldız, çalacağız. Efendim hayırlı yayınlarınız olsun. Avusturya dinlemede ben Viyana'dan Ekrem, söylemem lazım. Mesleğinizi çok güzel icra ediyorsunuz. Selamlar olsun demişsiniz. Çok sağ olun. Eyvallah. Avusturya Viyana'ya, Ekrem Bey'e, oradaki tüm gurbetçilerimize, hasret çeken tüm gönül dostlarımıza selamlar olsun. Tüm yurttaşlarımıza bizden de selam söyleyin lütfen. Murat Alkır şu anda Tekirdağ'da, sizleri dinliyorum keyifle. Siz çalın biz dinleyelim. Başka bir şeye gerek yok demiş. Çok sağ olun. Mardin Nusaybin Çetin Tekstil'den Son Umut. Seni kaybetmiştik tesadüfen, burada bulduk. İyi olmana sevindik, sevgiler saygılar demişsiniz. Çok sağ olun. Mardin Nusaybin Çetin Tekstil, selamlar olsun. Kolay gelsin Serkan Bey, sıradaki türkü tüm sosyal güvenlik kurumu çalışanlarına gelsin. Şaban Şahin. Peki efendim, sosyal güvenlik kurumu çalışanlarına selamlar olsun.

Sen radyodan ayrıldın, yeni radyona geldin. Ben de aynı şirkette devam ediyorum. Sevindim geldiğine. Seni dinleyince geçmiş günler aklıma geliyor. Malatya Spor Lig'e çıkacak diye hep bahsederdin. Çıkardık o zaman zaten. Süper Lig'e gittik. Avrupa'ya gittik. O zamanlar temiz insanlar vardı. Sonra aramıza pis insanlar girdi. Arsızı, düzenbazı girince iş bozuldu maalesef. Her yerde böyle. Sen ne kadar dürüst olursan ol, o çarkı bozacak birisi geliyor. Yoksa biz o dönem sevgili Aziz Yalçınkaya dinliyorsa, aracındaysa, öyle güzel bir birliktelik vardı ki, samimiyet vardı ki, samimiyet olunca her şey oluyor. Herkes bize güvendi ama maalesef kurumun başındaki arkadaş Süper Lig'e geldikten sonra biraz bozuldu. Biraz. Bozulunca iyi insanlar ayrıldı. Hemen kaçtı. Sonra da geldiği nokta bu. Burası oldu. Olana sahip çıkmak lazım diye düşünüyoruz. Kenan Taşkın, Serkan Bey, bir Elazığ Türkçeler misiniz? Elazığlı olarak sizleri çok seviyoruz. Her zaman da destekliyoruz demişsiniz. Çok sağ olun. Demiş ki Düdük Necmi de seni çok seviyor. Şu hep Çetin Tekstil'den Düdük Necmi'ye de selamlar olsun o zaman. Düdük mü güdük mü? Sen düdük yazmışsın ama. Peki efendim, istekler arasında Mustafa Küçük vardı. Hadi bakalım, hemen ardından İmparator yorumu gelecek. Siz isteyin, ben çalacağım, olur mu? Dünyanın neresinde olursanız olun. Instagram Radyo Ekin Serkan'la mı official sayfam 541 484 60 60

0: Şimdi trafik cezalarını yazıyorlar ama enteresan bir haber var. Efendim Trabzon dışına hiç çıkmayan kamyonete İstanbul'dan trafik cezası gelmiş. Vakfı Kebir'de 66 yaşında emekli trafik polisi Aydın Çalış 17 yıldır sadece Trabzon'da kullandığı kamyonetine E-Devleti'ne giriyor. İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu'ndan geçiş ihlali bildirimi yapılıyor.
1: Uçan kuştan soruyor, aşkın ile ateş olsun.
0: İlk kez böyle bir olayın başına geldiğini, kamyonetimi 2009 yılında aldım. Benim kamyonetim 10 kilometrelik köy yolunda hararet yapan 1993 model bir kamyonet. 2009 yılından beri Trabzon dışına hiç çıkmadım. Ama şu anda bana bir ceza geldi. İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu Sarıgazi Güşesi'nden geçmişim. Geçmişsin demek ki.

ya. Bir de bizim iyi tarafımızdan bir yanlış yapılsa, öyle değil mi? Bir de bizim işimize yarayacak bir yanlış yapsanız, olmaz mı? Olmaz. Evet sevgili Bayram Karaaslan, şu anda demiş şarapçı Müslüm dayıyla birlikte seni dinliyoruz. Şu anda yanımda, sana da selamları var. Seyahat halindeyiz. Güvercin Tepe'ye doğru, Bayram Beyaz Eşya'ya doğru gidiyoruz demiş sevgili Bayram Karaaslan. Selamlar olsun. Sevgili Zeki abi, eyvallah. Bütün türküler sana darman olsun. Ne demek? İzzet Altınmeşe ne demek? İzzet abim selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum. Değerli büyüğümü. Bak şu türküsü çok güzeldir. Aç radyonun sesini.

Evet, beraberimiz devam ediyor. Yaşlı bir adamın canı yaprak döner çekiyor ve babasının isteğini fark eden oğlu babasını alıyor, güzel bir dönerci lokantasına gidiyor. Baba tabii ki yemeği önce kendisi yemeye çalışıyor. Ancak yaşlılığın verdiği zayıflık, elinin titremesi sonucu lokmaları, yemeği üzerine döküyor. Dönerin yağı sakalına, dudağına, her yerine yapışıyor, dökülüyor. Ve lokantadaki insanların şöyle dönüp hepsi böyle bir aşağılayıcı bir bakışla, alaycı bir tavırla, surat ekşitmeleriyle mideleri bulanmış gibi yapıp devamlı masaya dönüyorlar. Yaşlı babaya, bir de oğluna devamlı maksatlı bakıyorlar. Bir süre sonra oğlu sabır ve itina ile lokmaları, babasının çok sevdiği döneri onun böyle keyif alacağı şekilde babasına yediriyor. Yemek bitince babasını alıyor, lavaboya götürüyor. Elini yüzünü güzelce tertemiz yıkıyor. Saçını sakalını tarıyor, düzeltiyor. Sonra gözlüklerini siliyor. Ardından koluna girip dışarı çıkıyor. Lokantadan hala dönüp dönüp adamla oğlana bakıyorlar. Çocuk hiçbir bakışı umursamıyor. Geliyor, hesabı ödüyor. Çıkarken en çok keyif aldığı babasının sevdiği döneri afiyetle yemesi oluyor. Tam hesabı ödeyip çıkarken yaşlı birisi, "Beyefendi bakar mısınız?" diyor. Genç adam dönüyor, bakıyor. "Evlat," diyor, "burada bir şey unutmadın mı? Baksana," diyor. Çocuk masaya bakıyor. "Hayır, hiçbir şey unutmadım." Yaşlı amca diyor ki, "Nasıl unutmadın? Sen burada çok değerli bir şey unuttun. Çok değerli bir şeyi bırakıp gidiyorsun burada. Sen burada her evlat için bir ders ve her baba için bir umut bırakıyorsun. İyi ki de burada unutmuşsun. İyi ki buraya gelmişsiniz," diyor. "Rabbim sadece kendine kulluk etmenizi, annenize ve babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretmiş. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile sakın deme. Onları sakın azarlama. İkisine de çok güzel sözler söyle. Onları esirgeyerek, alçak gönüllülükle üzerlerine kol kanat ger. Rabbim küçüklüğümde, bebekliğimde onlar beni nasıl yetiştirdiyse

yokluğun ne kadar acıymış. Yetim kalmak ne kadar zormuş. Sen gidince anladık. Ah babam ah. Keşke şimdi burada olsaydın. Bastığın yerleri öper. Bir ömür boyu yanından ayrılmazdım. Canım baba, dertli baba, bizlere hakkını helal et baba.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece

0: 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 6455.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Eryüz, 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
3: reklamları dinlediniz.
4: Serkan Yayında.
5: Serkan Yayında.
4: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Evet, beraberimiz devam ediyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de, Türkülerin Kardeşi Serkanlama yayında, Arzu ve Nurettin Güreş düeti. Mesajlarınızı şimdi okuyacağım. Radyo Ekin Instagram Serkan Lama Official sayfam 541-484 60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız. Evet, Mehmet Kekilli, Ender Balkır'dan Ruhunda Sızı çalarsan çok sevinirim. Program çok kaliteli ve çok güzel. Keyifle dinliyoruz demişsiniz. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Güvercin Tepe'den Bekir Sadak, Abbas Doğanay'dan Sana Sığınacağım eserini bütün elemanlarıma gelsin. Çal ve kendimize gelelim demiş. Sevgili Bekir abiye selamlar olsun. Bekir Sadak. Serkan abi hoş geldin. Çok sevindim burada olmana. Sizden Güler Duman'dan. Gurbet Dağı'na yarim yayınlar mısın? Amasyalı Hatice göndermiş mesajını. Hatice Akay. Eyvallah Hatice. Çok sağ ol. Sevdalımsın, sol yanımsın. Ayfer Daniş. Şu anda sizleri Denizli'de dinliyorum. Keyifle dinliyorum. Bir önceki radyodan zaten sizleri kaydetmiştim. Sayfanızdan da Radyo Ekin'ize geçtiğini gördüm. Ve sizleri şu anda burada da keyifle dinliyoruz. İstek istemeyeceğim. Zaten gereğini yapıyorsunuz demişsiniz. İyi ki sizi tekrardan bulduk demişsiniz. Denizli'den selamlar. Bizden de Denizli'ye kocaman selamları olsun. Çok sağ olun. Tülay Macıran'dan bir türkü istiyorum. Şimdiden teşekkürler demiş Hatice. Peki armağan edeceğiz. Merhaba Şişli'den Serpil Sarı'dan Dert Bana Kaldı eserini yayınlar mısın? Kolay gelsin. Servis şoförü Turan göndermiş mesajını. Turan Tekay. Çok sağ olun. Demet Çelik. Senden başka kimsen mi var? Eyvallah Demet Hanım, çok sağ olun. Siz çok eskide kalmışsınız maşallah. Çok eski dinleyicimiz. Eyvallah. Ne güzel, tekrardan buluştuk o zaman. Emekli olacağız, az kaldı. Peki o zaman bu saatimizde noktalayacağız. Dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı bana Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60 WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Sevgili Erdoğan Güzel. Mustafa Küçük'ten çaldık, kaçırdın ya. Sevgili Erdoğan abi, ama sana Gümüşhane türküsünü Nurettin Bay'dan çalacağım. Seni Kelkit Vadisi'ne götüreceğiz abi. Kapasite taksi çalışanlarına da selamlar olsun. Birazdan bu güzel türküyü tüm vadide bizleri dinleyen gönül dostlarımıza armağan edeceğiz.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Efendim selamlar tekrardan, cümleten selamun aleyküm. 13 itibariyle başladık ve 4. saatimize merhaba dedik. Tekrardan herkese kolaylıklar diliyorum. İstekler arasındaydı Erdoğan Güzel'e, kapasite taksi çalışanlarına bu güzel Kelkit Vadisi türküsünü armağan ettik efendim. Bu saatimizde de mesajınızı okuyacağız. Instagram Radyo Ekin, Serkan'la official sayfam 541-484 60-60, WhatsApp 541-484-60-60. Bu saatimizde Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla başladık. Harika konserimiz var bu ayın sonunda. Birazdan detayları anlatacağım. Ayın 30'unda Selçuk Balcı alkolsüz ailenizle eğlenebileceğiniz harika bir menü, zengin bir menüyle sizleri 30 Ekim Cuma günü 19'da ailenizin artık eğlence merkezi olan Boğazköy Aden'e. Ayın 14'ünde tekrardan zekeri ünlü mendilleri hazırlayın yoğun istek üzerine. 14 Kasım Cumartesi 19'da zengin bir menüyle birazdan detayları Boğazköy Aden adına anlatacağız efendim. Hadi hayırlı olsun inşallah. Sevgili Eda ve Furkan bugün itibariyle nikahlarını kıydılar. Eda ve Furkan Gökhan. Sevgili Erdem abi, Erdem Yargıç'ın da yeğeni. Ve şu anda bizleri Saime Yerdelen, Saime ablamız da dinliyor. Sevgili Yakup Yerdelen, sevgili Erdem Yargıç. Ama tabii ki Eda ve Furkan hafta sonunda pazar günü. Düğünleri var efendim. İnşallah biz de orada olacağız. Bu mutluluklarına şahit olacağız. Sevgili Eda ve Furkan'a hayırlı olsun. Bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Uzun ve meşakkatli bir yol. Paylaşmayı, birbirinizi dinlemeyi. Özellikle Furkan, itaat et, rahat et.

Peki devam ediyoruz. Mesajları da birazdan okuyacağız. Efendim Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla devam ediyoruz. 18'e kadar buradayız. İstekler arasında Tülay Macilan vardı. Hemen peşine de Serpil Sarı olacak. Sizler mesajlarınızı, isteklerinizi yazın. Ben de sesinizi ta cümle aleme, dünyaya duyurayım.

0: Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla.
1: Tanıtıcı reklam.
0: 200 dönüm üzerine kurulu harika bir mekan, harika bir tesis. Oksijeni bol, yeşili bol. İstanbul'u terk etmeden, çok uzaklara gitmeden, çok benzin yakmadan, dönerken ceza yemeden, moraliniz bozulmadan, çile çekmeden. Eski Edirne asfaltı, Habibler, Sultan Gazi, geldin. Yandex'e yazdığın zaman direkt Boğazköy Aden'desin. Hemen kapının girişinde kendin pişir kendin ye. Özel odalar ve localar. Kasabımızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Kürekle ateşiniz geliyor. Arkasından da semaverde çayınız geliyor. Hayır ben uğraşmam dersen 500 kişilik restorantımızda tüm kebap çeşitleri, pizzasından hamburgerine kadar var. Hemen devamında çocuklarımızın eğleneceği çocuk köyü var. Enerjisini atabileceği harika bir etap etap, böyle Survivor etaplarında enerjisini burada bırakabilir. Yine at çiftliğinde binicilik dersi alabilir. Midilli atına kadar var. 170 metre kaydırakla büyük bir adrenalin ve 200 dönümü gezebileceği ATV'lerle harika bir safari ailece yapabilirsiniz. Gençlerimizin çok sevdiği boya savaşları alanımız var. Paintball. Burada da eğlenebilirsiniz. 1500 kişilik kır düğünü kapalı ve açık alanlarımız. Kız isteme alanlarımız. Küçük böyle hayvan barınaklarımız. Kuğular göreceksiniz. Yaban ördekleri göreceksiniz. Yaban geyikleri göreceksiniz. Yani çocuklarınız burada harika bir gün geçirecekler. Serpme kahvaltı artık yok. Seçmeli kahvaltı var. Artık israfa yer yok. Yediğiniz kadarını ödeyeceksiniz. Bunların hepsi Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor efendim. Ve konserlerimiz başladı. 3 Ekim'de sevgili Zekeriya Ünlü ile harika bir programı imza attık. Tıklım tıklımdı. Devamında bu ayın sonunda 30 Ekim'de Selçuk Balcı, Atma Türküler, Karadeniz Türküleri, tam bir eğlence sizi bekliyor. Zengin bir menü. Cuma günü 30 Ekim Cuma saat 19'da alkolsüz ailenize gelebileceğiniz Boğazköy Aden'de sizleri bekliyor. Hemen rezervasyonunuzu yaptırın. 530-729-4725 530-729-4725 Selçuk Balcı, ayın 30'unda Cuma günü saat 19'da Boğazköy Aden'de. Hemen ardından 14 Kasım Cumartesi saat 19'da Zekeriya Ünlü yoğun istek üzerine mendilleri hazırlayın. Yine çiğ köfteler, halaylar, zılgıtlar, hoyratlar. Şimdiden rezervasyonlarınızı yapın. Alkolsüz belki eşinizin doğum günü, evlilik yıl dönümünüz. Çalışanlarınıza belki bir jest yapacaksınız. Belki bir aile toplanacaksınız. Ya bizim de alkolsüz eğlenmeye hakkımız yok mu diyenler, hemen rezervasyonunuzu yaptırın. 530-729-4725 Instagram'dan takip edin bizleri. Boğazköy Aden, anlattıklarımı, hayal ettiklerinizi de bir hemen inceleyin görün. 0530-729-4725 Boğazköy Aden.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki Selçuk Balcı'nın size selamı var. Bir de seçtiği türkü var. Armağanımız olsun.

Evet, ben haberimiz devam ediyor. Mesajlarınızı şimdi okuyacağız. Radyo Ekin Instagram, Serkan Lama Official sayfam 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajları da okuyacağız. Bir son dakika haberi: Üsküdar Belediye Başkanı Vekili Dündar Ziya Gültekin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin kaza sonrası hastaneye kaldırılır aslında. Açıklamada olayın şokuyla, aslında bir kırık hiçbir şey olmadığını ama olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerli

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği Düzce kesiminde trafik kazasında hayatını kaybetmiş. Başsağlığı diliyoruz ailesine, sevenlerine. Severek dinliyorum. Herkese selamlar. Zara'dan Dur Leyla çalarsan sevinirim. Tüm Ardahanlara gelsin. Yusuf Bilgin, Allah'a emanetsiniz demişsiniz.

Yok Ahmet, kaçırmadın ya, daha var. Sıra gecesi 14 Kasım Cumartesi günü Selçuk Balcı konseri de bu ayın 30'unda Cuma günü saat 19'da, kaçırmadın, haberleşiriz.

Adnan Tokyo selamlar demiş. Sizleri şu anda Almanya'da dinliyoruz. Keyifle dinliyoruz. Burada Radyo 2'ni dinleyen çok kesim var. Bize selamlarınızı unutmayın. Burada çok vatandaşımız yaşıyor ve sizleri dinliyor demişsiniz. Çok sağ olun. Onu biliyoruz. Devamlı zaten selam söylüyoruz. Nurten Hanım çok sağ olun. Nurten Çelik. Ne kadar güzel bir program demişsiniz. Çok sağ olun. Mecit Gündüz. Malatya Yeşilyurt'tuyuz. Bir Malatya Türkçe çalarsan seviniriz demişsiniz. Eyvallah hemşerim. Selamlar olsun. Evet. Vedat Pehlivan. Bir Kürtçe eserde bize armağan edersen sevinirim. Peki. O zaman devam.

ataşlar beni. Kaşlarım kaşlar beni, derdim ataşlar beni. Esmer kızı göreli, sevdası hoşlar.

0: Adıyaman, canım sana hayrandır. Diyarım Adıyaman.
1: Şimdi reklamlar.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz, sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz

0: Sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541-483-6060 0541-483-6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541-483-6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541-483-6060.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında. Serkan Yayında. Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

0: Evet. Evet, Cem Çelebi tüm Tokatlı hemşehrilerimize armağan ettik bu güzel türküyü. Tokat'a, Niksar'a, Reşadiye'ye, Erbaa'ya, yönetim kurulu başkanımız Selahattin Bayram'a armağanımız olsun bu güzel türkü. Beraberimiz devam ediyor. Bu arada güzel bir haberim var. Birkaç gündür kötü haber alıyorduk. Benzinde çok güzel bir indirim var. Cuma gecesi itibariyle benzinde 5,5 lira indirim var. Yani 5,65 indirim var. Yani 5 lira 65 kuruş benzinde cuma gecesi 24'ten sonra indirim var. Ona göre ayağınızı pedalda tutun. Ciddi bir indirim geliyor benzinde. Ve beklenen indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 78 liraya düşecek. Ankara'da 79 lira, İzmir'de 79.45. Cuma gecesinden itibaren 16 Ekim motorin grubunda.
1: Tokat ellerinden babam aldım bakırı. Aldım bakır.
0: İndirim yok gözüküyor.
1: İncitmeyin fukarayı fakırı.
0: Böyle bir durum var. Haberiniz olsun. Biraz haber karışık. Onun için bakıyorum habere. Yani benzin ya da motorin biraz haberi karıştırmışlar efendim. Ama cuma gecesi itibariyle 5 lira 65 kuruş indirim var. Bilginiz olsun. Hemen mesajlarımıza da bakalım kimler dinlemede. Sevgili Mehmet Gören. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Annem ve babam ve kardeşlerim için ve tüm Küçükçekmece Belediyesi çalışanları için güzel bir Malatya türküsünü armağan edersen sevinirim demiş sevgili Mehmet Gören. Sevgili babaya da selamlar.
1: İçirin beylere ben gelene
0: de. Merhabalar kardeşim, hayırlı yayınlar, sizden ricam eski yara çalarsan sevinirim demiş Güler Türkmen göndermiş mesajını. İyi yayınlar abi demiş, bütün evlat olması için tedavi gören anne adayları için anne eseri çalar mısın? Seval ikinci göndermiş mesajını, inşallah da hayırlısı.

0: Efendim tüm annelerimize armağanımız olsun bu güzel türkümüz. Sevgili Kadir, Kadir Demir, yerinizi ayırdık Boğazköy Aden'de Selçuk Balcı için. İsminizi, telefonunuzu verdik, yeriniz ayrıldı, size zaten ararlar, hiç merak etmeyin.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, Boğazköy Aden'de konserlerimiz devam ediyor. Harika bir menü, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz ve sizleri sevdiğiniz sanatçılarla buluşturmaya devam ediyoruz. Ayın 30'unda misafirimiz Selçuk Balcı. Saat 19'da zengin bir menü, alkolsüz ailenize gelebileceğiniz bir mekanda sizlerle olur ya, belki bir evlilik yıl dönümü, belki bir doğum günü, belki bir aile yemeği, belki bir iş yemeği, belki de çalışanlarınıza bir jest. Rezervasyonunuzu yaptırın. 30 Ekim Cuma saat 19'da Selçuk Balcı, 14 Kasım Cumartesi saat 19'da Zekeriya Ünlü. Yine muhteşem bir Sara gecesi ve muhteşem bir Karadeniz gecesi olacak. 0530 729 47 25, 0530 729 47 25, 200 dönüm üzerine kurulu Boğazköy Aden. Hiç uzaklara gitmeyin, şehir dışına çıkmayın, benzin yakmayın, ceza yemeyin, moraliniz bozulmasın. Hemen yanı başınızda Sultan Gazi Habibler, Eski Edirne Asfaltı, Boğazköy Aden Yandex'e yazdığınızda kapıya kadar gelirsiniz. İçeriye girdiğinizde mangalınızı yakabilir. Size ayrılan özel localarda hemen kasabımızdan alışverişinizi yapın. Çünkü mangalı biz Türk toplumu seviyoruz kardeşim. Seviyoruz yani. Sucuğun, köften, mantar. Kürekle ateşin de geliyor. Sonrasında arkasına da semaverde çayın geliyor. Değmeyin keyfinize. Ya da restorantımızda, 500 kişilik restorantımızda tüm kebap çeşitlerinden pizzasından hamburgerine kadar her şey var. Çocuklarımızın en önemlisi eğleneceği, rahat edeceği alanlar. Yeşilin tüm renklerini göreceğiniz, tonlarını, oksijenin bol olduğu, egzoz kokusunun olmadığı ve safari yapabileceğiniz, gezebileceğiniz, eğlenebileceğiniz, at çiftliğinde zaman geçirebileceğiniz, çocuklarınıza at dersi aldırabilirsiniz. Yani Boğazköy Aden'in her yanı bir fotoğraf karesi, her yanı video çekebileceğiniz, hatıra biriktirebileceğiniz, hatta evlenen çiftler buraya fotoğraf çekimine geliyorlar. İstanbul'un her yanından doğanın içerisinde fotoğraf çekimi için burayı kullanıyorlar. 1500 kişilik kır düğünü, hem yazlık hem kışlık alanımız var, yemekli. Kız isteme alanlarımız var. Küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Geldiğinizde kazlar, hindiler, suyun üzerinde kuğular, yaban ördekleri, yaban geyiği. Yani deve kuşuna kadar var. 0530 rezervasyon numaram 729 47 25. Bir semaverde çay içelim diyorsanız, bir nargile içelim diyorsanız hemen Boğazköy'e geleceksiniz. Sabah 6, gece 24 hizmetinizdeyiz. 0530 729 47 25. Tabii kır kahvemizde yine sobamız yanıyor. Odunu atıyoruz, sobayı yakıyoruz. 0530 729 47 25, Instagram'da Boğazköy Aden'i takip edebilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki bu saatimizde nokta alacağız ve son saatimize merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam, Serkan Lama Official sayfam ve 541-484-6060, 541-484-6060 mesajları birazdan okuyacağız.

0: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim tekrardan herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. 13 itibariyle başladık ve 5. saatimize, son saatimize merhaba dedik. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Türkülerin Kardeşi Serkanlama yayında. Mesajlarınızı şimdi okuyacağım. Instagram Radyo Ekin ve 541-484-6060. WhatsApp üzerinden gelen mesajlara da bakacağız. Bu saatimizde evname katkılarıyla devam ediyoruz. Birazdan detayları paylaşacağım. Evlenmek isteyenler, üzerinizden büyük bir yükü alacağız. Ödeme kolaylığı, ödeme şekli sizi rahatlatacak. O yüzden kulağınız bizde olsun. Birazdan evnameden bahsedeceğim sizlere. Hemen şöyle güncelliyorum. Mehmet Sezer, eşim Azerbaycanlı. Canoğlum eserini de çalarsan seviniriz. Azerbaycanlılar sizleri çok dinliyorlar. Eyvallah, çok sağ olun. Peki. Bir eser Azerbaycanlı can kardeşlerimize, kıymetli eşinize armağan edeceğiz. İsmail Çadırcı, eyvallah, selamlar olsun. Bütün isteklerde o zaman size armağan olsun. İstek istemiyorum demiş. Ne çalarsan gönlüne göre ver gelsin demiş. Eyvallah. Serkan Bey, hayırlı yayınlar, Ümraniye'den yazıyorum. Meryem Erva Bal. Meryem Türk'sünü istiyorum sizden, çalarsanız sevinirim demişsiniz. Ümraniye selamlar olsun. Mahmut Ateş, değerli kardeşim, seni keyifle dinliyoruz. Radyo Ekin'e hareket getirdin, güzellik getirdin, kalite getirdin. Eyvallah, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sultanbeyli'den Yiğit Teksi çalışanlara güzel bir türkü çalmanızı istiyorum. Şimdiden teşekkürler, işinizde başarılar diliyorum demişsiniz. Allah razı olsun. Şeker göndermiş mesajını. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar, iyi ki varsınız. Akşam Serkanlama, sabah Deli Murat dinliyorum. İşe gidip gelirken Allah razı olsun sizlerden demişsiniz. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki eser arkadaşım Burak Akpaşa ve tüm Bayburtlu hemşehrilerimize armağan olsun. Olsun efendim. Levent Demirci, şu anda Maslak'tayız. Korkuyoruz yola çıkmaya diyorsunuz ama şu anda yağmur yok. Evet, dünkü kabus gibiydi hepimiz için. İstanbul'da yağış, yani özellikle Maslak tarafı da çok korkutucuydu. Sarıyer, Ayaza, Sultan Gazi, döndüğünüzde Başakşehir, Bahçeşehir, Boğazköy tarafı, Ümraniye. İstanbul 41 yıl sonra maalesef böyle bir afetle baş başa kaldık. Kızım Meryem Erva Bal için olacaktı, yanlış olmuş demişsiniz, düzeltmişsiniz. Ne demek? Kızınız Meryem Erva Bal için biz de göndereceğiz. Sevgi Zeytun, hayırlı huzurlu akşamlar diliyorum. Ben de sizden Oy Akşamlar Türküsünü istesem olur mu? Ayrıca İstanbul'a çok geçmiş olsun. Allah beterinden korusun. Allah yardımcınız olsun. Haberlerde görüyoruz durumu demişsiniz. Sevgi Zeytun. Evet. Her şey insan için.

0: Evet, istekler arasındaydı. Sevgili Ersin Güloğlu, beraberliğimiz devam ediyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, evname katkılarıyla devam ediyoruz. Evname mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar ne ararsanız evinizin her köşesinde harika indirimler var, harika kampanyalar var. En önemlisi de ödeme kolaylığı var. Evlenecek olanlar 129 bin lira düğün paketimiz. ...79.900 liradan başlayan üçlü beyaz eşya setimiz ve 83.990 liradan başlayan 213 parçalık çeyiz setimiz. Bunun yanında komple evinizi dizebileceğiniz, yani yatak odasından, genç odasından, smart TV'den laptopunuza kadar alıyorsunuz. 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ayda elden senetle ödüyorsunuz. Üzerinizden büyük bir yükü de almış oluyoruz. Evname mağazalarımız Sultan Gazi'de, 1. Cebeci'de, Esenler 300'de, Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve Bağcılar'da, Güneşli'de kapılarını açtı. Tam 7 şubemizle sabah 09, akşam 21'e kadar cumartesi pazar hizmetinizdeyiz. Radyo 2'nden geliyorum demeyi unutmayın, çünkü alışverişinizden sonra özel bir hediye alacaksınız. Sizin için ayrılmış alışverişten sonraki hediyenizi almayı da unutmayın. İrtibat numarasını vereceğim: 0507 817 24 34. 507-817-24-34. Instagram'da evnameyi takip etmeyi unutmayın. Bizden haberiniz olsun. Bize uğramadan sakın alışverişi tamamlamayın. Aldığınız eşyaları 6 ay muhafaza ediyoruz. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz kurulum ve ücretsiz montaj. Özellikle evlenecek olanlar, sizin için yol uzun, yol meşakkatli. Tam size eşyalarınızı alırken bir abi lazım. O abi de evname. Çünkü alıyorsunuz, 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ay elden senetli ödeyeceksiniz. Belki kredi kartınızda limitiniz yoktur. Nakitinizi buraya harcamak istemezsiniz. Ama burada evinizi kurabileceğiniz, odalarınızın bütün eşyalarını alabileceğiniz indirimler harika, kampanyalar harika. O yüzden evname, eviniz bizimle şahane. Eviniz için ne ararsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle evname 1. Cebeci'de, hemen ışıkların sağında 100 metre ilerideyiz. Esenler'de 300'de 4 yolun hemen ağzındayız. Ok Meydanı, Kağıthane, Çağlayan'da 2 şubemiz ve yeni açılan Bağcılar Güneşli şubemizle sizleri bekliyor efendim evname. 0507-817-24-34 0507-817-24-34

Evet, beraberimiz devam ediyor. Son yarım saatiz. Mesajları toparlayacağız. Mesajlarınızı okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam, Serkan Lama official sayfam, 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden gelen mesajları okuyacağız.

Doğru. Doğru. Yüksel Bey demiş ki yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'deki erkeklerin %92'sinin yaptığı tek spor, karşıdan bir hanımefendi geldiğinde hemen göbeğini içeri çekmek. En büyük sporu bu.

Evet, Ersin Güloğlu'ndan Nuran'ım Nuran Türk'sü istiyorum tüm siirtlere gelsin demiş Nehir. Biz de armağan ettik. Olur mu? Veli Kılıç Mustafa Yıldız Doğan'dan saçların eserini çalarsanız size ve Ozan Tekstil'e gelsin demişsiniz. Çok sağ olun. Sevgili Zeytin çok teşekkür ediyorum demişsiniz çaldığınız için. Ne demek? Mahsuni Şerif'ten bir türküyü çok memnunum çalarsanız İmpak makine çalışanlarına, beni tanıyan tüm dostlara ve Ardahan Göl'e, Uğurtaşı köylerine gelsin. Gürkan Karaboğa göndermiş mesajını.

Mustafa Eser, istek istemeye gerek yok üstad diyor, gereğini yapıyorsunuz ama en azından ismimizi de duyuralım demişsiniz. Çok sağ olun. Üzeyir Çelebi, Malatya'daki hemşehrilerime, tüm doğan şehirlere sıradaki Türkiye talibiz, armağanımız olsun demişsiniz. Eyvallah, armağanımız olsun. Evet, artık son yarım saat içerisindeyiz. Sonlardayız. Toparlanıyoruz, devam ediyoruz.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da

0: yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

0: Evet, artık son 10 dakika içerisindeyiz. Veda vaktimiz yaklaşıyor. İstanbul'da sağanak yağışın ardından İstanbul Boğazı kıyı kesimleri rengi kahverengiye dönmüş. Meteoroloji Genel Müdürü uyarıları sonucu etkisini gösteren şiddetli yağış İstanbul'un birçok noktasında dün sel ve su baskınlarına neden oldu. İstanbul 3 aylık yağışı bir gece içerisinde aldı. Denizin rengi de değişti. Kahverengi görüntü Eminönü kıyılarından Topkapı Sarayı açıklarına kadar da uzandı.
1: Vefasız yar aşkın ile ben yandım. Gittiğin
0: yani inşallah bir daha yaşanmaz. Çok insanımız mağdur oldu. Araçları suların altında kaldı. Ticari araçları kaldı. Yani depolar olanlar, iş yeri, dükkan altı, merdiven altı olanlar çok sıkıntı yaşadılar. Evi gene öyle olanlar çok büyük sıkıntılar yaşanıldı. Yani inşallah devletimiz bu yaraları saracaktır. Kaskası olmayanlar şimdi düşünüyorlar neler yapacağız diye. Afet, ne yaparsanız yapın, hangi teknolojiyi kullanırsanız kullanın, Allah'ın dediği oluyor. Hiçbir teknoloji bunun önüne geçemiyor.

0: Evet, Mardinli Mardinli, güzel Mardinli sevgili Remzi Orhan dinliyorsa Gala Kokoreç. Çalışanlarına, emekçilerine, tüm yönetimine armağanımız olsun. Veda vaktimiz geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, evname, eviniz bizimle şahane. Mobilyadan beyaz eşyaya, evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, aman dikkat. Çünkü burada indirim var. Çünkü burada ödeme kolaylığı var. Çünkü burada düğün paketlerinden üçlü beyaz eşya paketlerine kadar, çeyiz setlerinize kadar ne ararsanız, Smart TV'den, buzdolabından, çamaşır makinesinden, kurutma makinesine kadar alıyorsunuz ve 2027'de ödemeye başlıyorsunuz ve 20 ayda elden senetli ödüyorsunuz. Düğün paketlerimiz 129 bin lira. Beyaz eşya paketimiz üçlü 79.900 lira. 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990 lira. Evname'de sizleri bekliyor. Ve 6 ay aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz. İsterseniz hemen ürün teslimi, ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'lü'de, Evname Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve Bağcılar Güneşli'de kapılarımızı açtık. Mutlaka bize uğramadan alışverişi tamamlamayın. Odanızın her köşesinde indirim var ve en önemlisi ödeme kolaylığı. 20 ay elden senet ve 2027'de, bugün aldığınızda 2027'de ödemeye başlıyorsunuz. İrtibat numaramız 507-817-24-34, 0507-817-24-34. Instagram'da bizleri takip etmeyi unutmayın. Evname, eviniz bizimle şahane, sizin de ödemeleriniz şahane, ödeme kolaylığı şahane. Finalde mutlaka Radyo 2'nden geliyorum demeyi unutmayın. Çünkü finalde alışverişten sonra özel bir hediyeniz ayrılmış orada. O hediyeyi de alacaksınız. 0507-817-24-34. Evname 1. Cebeci'de, hemen ışıkları içerisine girince, yani yola dönünce sağdayız. Esenler 300'lü 4 yolun sağındayız. Ok Meydanı, Kağıthane'de ve Çağlayan'da 2 şubemiz, yeni açılan şubemizde Bağcılar Güneşli'de. Instagram'dan takip ederseniz bizden haberiniz olur. 0507-817-24-34. Hayırlı olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Benden sonra sevgili Dadali sizinle olacak. Sabah 7'de Deli Murat, saat 10'da Dadali, saat 13'te görüşmek, buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.

0: Natali Show. Natali Show.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı, Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 41 24.
2: Dadali!
3: Dadali!
4: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne oldu?
5: Dadali Show. Dadali Show. Dadali Show.

0: Aşkım sana olsun. Her şeyin farkındayım. Dimdik arkasındayım. Sana verdiğim sözün her şeyin farkındayım. Dimdik arkasındayım. Osman yapamadık bu. Yapamadık. Yapacağın konuyu. Ayarlayacağın konuyu. Efendim geldim herkese. Hayırlı akşamlar, selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Burası Radyo Kim? Burası 7 bölgenin ayrımsız tek radyo programı. Aynen öyle. Hepiniz hoş geldiniz. Karadeniz türküleriyle giriş yapayım istedim. Anlayın mısın? Tabii sonrasında havale geçirmemiz anlık yani. Bakmasın ki rüzgar bize testten etmiş olabilir yani. Bugün Osman da var yanımda. Osman'ım canım. Osimen'le beraber yayına gireceğiz. Anneli bir Osimen yayında. Adamsın ulan, hoş geldin. Sesin çıksın. Daha bağır. Aynen böyle işte. Hoş bulduk diye bağırıyorsun. Canım benim, Osman'ım ya, Osman'ım bizim için kıymetlidir. Severim Osman'ı. Osman'la beraber yayın yapacağız bu akşam. O da bu işe merak serdi. Allah eylesin de bakalım. Dedi bana bu işi öğretiyordum. Ayıp ediyorsun oğlum. Bizim işimizi öğretmek yani. Ama şanslısın. Bize kimse öğretmedi bunu ya. Tankla kulaklığı. Kafamıza kaset fırlatıyla de öğrencisin bu işi. Yapacaksın diye. Ciddi değil mi o şaka değil lan? Dayak ye. Yani berber silahı nasıl eskiden böyle döverek. Ama sen onları bilmezsin tabii. O dönemde. Tabii siz paşa çocuğusunuz ya. Yani. Ona da kulaklığa ses almaya çalışıyordum. Osman'ın kulaklığına da tam ayar tutunamadık. Osman'la yapacağını düşünüyorum. Neyse. Efendim trafik donan, yollar donan, iş yerinden çıkıp evlerine giden bütün dadalicilere, radyo ikincilere hayırlı akşamlar, selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Ben geldim buradayım. Şöyle hayatı iki saat boyunca ciddi almayacak olan herkes telefonun elini alsın, varlığını belirlesin. Yoklama başladı. 0541-484-6060'e mesajlar gelsin bakayım. Haydi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ahenk Dekor Mobilya. Ana sponsorumuzsa sevgili Ahmet Çılgabaş'ta olmak üzere bütün Ahenk Dekor Mobilya çalışanlarına hayırlı işler dileklerimizi göndermiş olalım. Sevgili abim, canım abim, gene beni bugün her zamanki gibi ipten aldı. Vallahi. Sen ipten alındın mı?
2: Alınma.
0: Hiç tavsiyeleri bizi ipten aldı. Allah şükürler olsun. Allah var olsun. Sayın Çılga aldı bizi ipten. Adamın gibi selam olsun abime. Efendim Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısında Ahenk Dekor Mobilya Genel Merkezi'ne selamlarımızı göndermiş olalım. Müteahhitlerimiz de dinlesinler. Mobilya ihtiyacı olanlar var ise mutfak dolapları, banyo dolapları, gardıroplar, TV üniteleri, mağaza reyonları A'dan S'ye Ahenk Dekor Mobilya ile iletişimli olmanızı tavsiye ediyorum. Dükkanına yine tabela yaptırmak isteyenler veya müzisyen ismiş, müzik aletleriyle uğraşırlık değilseniz bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna, Asya müzik de aynı yerde. Buyurun abi, çıkın gelin. Hem imalatımız orası hem satış yerimiz aynı yer. Sevgili Ahmet Çılgı 0536-868-4124 sen Ahmet abiye, Ahmet Çılgı'ya, Ahenk Dekor Mobilya'ya ulaşabilirsiniz. 0536-868-4124.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hazır mısın Osman? Bugün bari iki saat yayın yapalım seninle. He? Allah'a mı? Şöyle herkese bir hayırlı akşamlar diye bir bağır bakayım bir.
2: İyi akşamlar herkese, dinleyenlere.
0: He?
2: Yolda kalanlara.
0: Yolda kalanlara derken?
2: Yolda bizi dinleyenlere.
0: Seni dinleyenlere?
2: Bizi.
0: Tamam bizi falan. Sorry.
2: Ben bir hakim.
0: Yok estağfurullah senin şu an. Osman lütfen. Rahatına bak. İyi misin? Manevim rahat mısın?
2: İyiyim abi.
0: Bir daha araya saçar olsak daha da iyi olacaksın inşallah. Yapar mıyız bozmadan?
2: Yaparım.
0: Biz yaparız oğlum. Biz ya abi ya. Ay bilirsin Osman ya. Osman. Yansın mı oradan o?
2: Yansın.

Asıl Ahmet Zilga'ya, Ahmet Asıl'a da gönderin bu güzel eseri ve şu anda telefonda olan, kulağa bende olan herkese yazın. Bu arada şu mesajları bir yazın bak. Atarım bayramlık ağzım ya. Bana telefonlara dua ettim.

0: okuyabilir misin?
1: Tak onu tak. Mesajları sen okuyacaksın.
0: Tamam mı? Mesaj okumayla başlayalım konuya. Tamam. Eğitim şart.
2: Tamam.
0: Eğitim neymiş?
2: Şart.
0: He?
2: Şart.
0: Adamsın.

0: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0536 868 41 24.
1: Dadali. Efendim devam edelim bakalım kaldığımız yerden. Şimdi Osman'a bırakayım sözü. Osman mesajları okuyacak. Osman göreyim misin oraya onu?
2: Evet.
1: Buradan bakarsın. Tamam mı?
2: Tamam. Evet.
1: Ben buradan açacağım. Sen sağ ekrandan okuyacaksın.
2: Tamam.
1: Başla. Şuradan başla bakayım. Ne yazıyor burada?
2: Hoş geldin Dadali.
1: Bir de yakın oku.
2: Hoş geldin Dadali. Baba Şükür kavuşturana bol fıkraları iyi yayınlar.
1: Fıkra anlasana sen biliyor musun fıkra?
2: Ben fıkra bilmiyorum.
1: Ben anlatayım mı?
2: Anlat.
1: Şaka yapış.
2: Baba anlat.
1: Unutturma birazdan anlatacağım.
2: Tamam.
1: Onu geçtik. Burada ne yazıyor Osman? Şu alta bak.
2: Bir kardeşim Osman'ın afyon patlamış herhalde. Galiba senin kafayla bir odun.
1: Eğer bu kafaya bir odun diye onu
2: ben
1: diyor.
2: Kafasına
1: diyor bir odun koy ondan değil de yalnız.
2: Aynen.
1: Sen afyon patlama değil mi? Öyle değil bak.
2: Daha ilk yayın abi heyecan var.
1: Bu heyecan var işte. Bu heyecan da, bu da çok anlayışsız. Bu da çok anlamayan şu. Yani Osman bir ilk defa giriyor uçak. Ne bekliyorsunuz yani? Sirma, sen Sirma'yı biliyor musun? Sirma da böyle konuşamaydı da. Sirma.
2: Kim o?
1: Kim mi?
2: Vallahi bilmiyorum.
1: Şaka yapıyorsun.
2: Vallahi bilmiyorum.
1: Sirma. Bir sesi Sirma diye var mı bakayım?
2: Sirma.
1: Sirma.
2: Sirma.
1: Evet.
2: Sirma.
1: He Sirma. Biz Lazlar Sirma diye de normal vatandaş Sirma diye.
2: Kimi Sirma?
1: Ciddi tanımıyor musun?
2: Valla tanımıyorum.
1: Şaka yapıyor.
2: Valla.
1: Valla mı?
2: Evet.
1: Oğlum bu kurumdan kovulma sebebi lan bu senin. İlk yayın son yayın olacak herhalde bu yani.
2: İstifamı bırakayım mı?
1: İstifa gerek yok. İstifansı da kovuyorlar bunlar. Tamam mı? Oğlum sen Mücahit tanımıyor musun?
2: Mücahit Bey tanıyorum.
1: Bey artık ona Sirma. İçeride Bey yayında Sirma. Değil miyim bunu sen?
2: Öğrendim.
1: İyi çok şükür. Memnun oldum de.
2: Memnun oldum.
1: Ay ana önde ara. Şimdi Osman devam edelim şuradan. Buyurun oku bakayım.
2: Dadale hoş geldin. Başakşehir'den Musa Yiğitoğlu. Sıradaki parçayı tüm tokat hemşirelerime armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Ben de kolaylıklar diliyorum Osman'cığım. Kolaylıklar diliyorum. Canım benim ya. Osman'ım ya. Ay. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Efendim bu arada Murat Uğur Gökçimen'e çok teşekkür ederim. Bugün Mevlüt'e katıldık biliyor musun? Bugün Mevlüt'e gittik. Yani sabah öğlenin yayın bitti ya. Burada bir Mevlüt okuttular. Yani köfteler havada uçuşuydu biliyor musun?
2: Allah kabul etsin.
1: Murat Gökçimen'e şöyle Allah kabul etsin.
2: Diye. Allah kabul etsin.
1: Arada bir böyle yılda bir kere yapar. Geleneksel. İlkini bugün yapacağım.
2: Allah kabul etsin.
1: Esin mi?
2: Esin.
1: İnşallah hadi. Biz Allah'ın içine karışmayız. Şimdi diyor yani. Cumartesi Maltepe gece dönerisi var. Orada diye görüşelim abi demiş. Gece. Gece takırı kardeş.
2: Akar abi.
1: Ha?
2: Döner akar.
1: Oğlum o bir şey değil. Gitmek bir şey değil. Gece şimdi burası Türkiye. Burası Hollanda değil. Yani iki erkeğin ne işi var gece dönercisinde? Biz yanlış anlaşılırız. Böyle.
2: Abi ama davete icabet etmek lazım.
1: Davete de icap et.
2: Yani.
1: Hadi dedikodu çık, hazır çıksın. Sıkın diyor yani.
2: Yok.
1: O da güzel bir şey Osman. Yani ben, sen öyle değilsen ben de bir bildin. Şimdi yani bizim senin kadar hayat tecrübemiz yok.
2: Yok abi hesabla ben daha 24'üm.
1: Kaç 4?
2: 24'üm.
1: Ersincanlı diyorsun yani.
2: Öyle de.
1: Ersincan'a gidelim mi?
2: Gidelim abi.
1: Esas bir şey.
2: Gidelim gidelim.
1: Seversin sen o şeyi. Tamam ben oradan gidersen şu mesajı da oku. Bak oraya bir şey daha yazmışlar. Buraya bak. Buraya yakın okuyor.
2: Selamünaleyküm Dadır abi. Ulan oğul değil. Godi kafa yiğit.
1: Bakayım. Tamam. Şey Murat Gökçimen. Okey. Bu arada Tayfun da yazardı bu sunlardaki. İşin latifesi bir yana Cengiz abi başta olmak üzere. Yönetim kurulu başkanları Cengiz Bey başta olmak üzere. Sevgili Murat Uğur'dan Murat Gökçimen bizim Nuri de oradaydı. Güzel muhabbetimiz oldu. Sohbetimiz güzeldi. Güzel misafirperverliği yaptılar. Tokatlı bir ablamız var. Orada da mutfak müdürü var. Bizde Elçin geçti. Bir halta yaradığı yok ama. O ablam çok güzel çay, çok güzel kahve ikramında da bulundu. Ben sen yemezsin diye seni davet etmedim.
2: Yok yoksa, abi. Herkese kolay gelsin.
1: Gece dönercisine sen de gelebilirsin istesin.
2: Geleyim mi?
1: Cumartesi gece ama.
2: Her cumartesi olmaz.
1: Niye?
2: İşim var abi.
1: Niye oğlum eve karim mi var hesap mı veriyorsun?
2: Yok abi burada olmayacağım. İstanbul'da olmayacağım.
1: Abi de İstanbul'da nasıl giysin sen?
2: Evet abi.
1: Nere lan?
2: İş.
1: İş?
2: İş.
1: İş de var ya. Osman oradan bahsediyor. Ben hiç öyle bu iş muhabbetini yemiş gibi duruyor muyum?
2: Abi ben sana anlatacağım reklamda.
1: Reklamda anlatacağım bir de. Önemli işte bu gizli kapaklı. Tamam. Cumartesi akşam yoksun.
2: Cumartesi akşam yokum.
1: Ben de gecenin öncesine gitme. Ben de geleyim seninle.
2: Gel abi.
1: Allah mı lan? Abo! Osman'a bak. Yeni yakın yürek yakın. İşte o yeni bakan yürek yakın. Osman çok tehlikelisin oğlum. Vallahi bilmem ya. Biz gene Murat Göksümen'le mi takılsaydık acaba? Vallahi. Biz önce Murat'la takılayım. Ben saf saf. Biz Osman'ı saf saf. Ama Osman bizi ayakta götürecek yani. Osman. Canım benim ya. Ersin can yapalım mı Osman? İster misin?
2: Olur abi.
1: Hakikaten mi?
2: Olur.
1: Seversin sen de. Dur. Bak şimdi. Hatta bunu da yine oraya da yollayalım. Peşine bir de Erzurum kapatalım. Tamam bak orada iki tane Murat abin var. Birisi Erzincanlı, birisi Erzurumlu. Tamam mı? Buldum Türkiye'yi. Benim la ilahe illallah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allah'tan ben varım ya. Vallahi ya. Ha? Sen benim geldiğime sevindin mi geri geldiğime?
2: Sevindim abi. He? Sevindim.
1: Yemin et.
2: Yemin ederim.
1: Allah belamı versin.
2: Allah belamı versin.
1: Vermesin.
2: Allah belamı versin.

0: ben Donan. Herkese Nuri. Sen bir boylum, seni unutur muyum Balli'm? Ahmet Zırga. Ahmet Dekor Mobilya ya da. Herkese fırça gelsin be. Gelsin. Cumartesi akşam bizim Osman'ın kimle işi var bilmiyorum ama onlara da gelsin Osman. Gelsin. Önemli o işte. Tamam. Kaçak et falan kesmeyeceksin değil mi? Yok öyle bir şey.
1: Tamam.

0: Murat Uğurdoğan, sana da selamları bakayım.
1: Kime?
0: Murat Uğurdoğan.
2: Murat Uğurcan Doğan, selamlar.
0: Canım, oğlum Arda Can ya, Murat Uğurdoğan.
2: Murat Uğurdoğan, selamlar.
0: Murat Gökçüme de selam yolla.
2: Murat Gökçüme selamlar.
0: Akıllı ol Murat de. Ne seni yakalasınlar hemen? Selvi Boylu Nuri'ye selam de.
2: Selvi Boylu Nuri. Selamlar.
0: Nuri'yi yanaklarından öp, güzel çocuk. Selvi Boylu Nuri yanaklarından öpüyorum de bakayım.
2: Selvi Boylu Nuri yanaklarından öpüyorum. Selamlar.

0: Bence sen aynı zamanda çünkü yönetmen oldun mu sen?
1: Ha? Değil abi.
0: Olmak üzere ama yönetiyorsun programı.
1: Junior
0: yönetmen.
1: Evet.
0: Hakikaten mi diyorsun?
1: Evet.
0: Niye maaşla mı anlaşamadınız yoksa? Evet, Selahattin Bey dinliyor şu an, yönetim kurulu başkanımız Junior. Rahat konuşabilirsin ya.
1: Tek başıma programı yönetiyorum.
0: Kim
1: de
0: buraya
1: gelmek ne? Tek başıma programı yönetiyorum.
0: Yönetim senin kuruluna sesleniyorum diyorsun. Maaş zam diyorsun yani.
1: O kadar değil.
0: Değil mi? O kadar mı?
1: Kimdirik iyi.
0: Öyle rahat ol. Seslen. Kapı aralık zaten. Emekli olsun çok çocuğum. Bir anda
1: emekli. Abi zaten askerlik geliyor.
0: Ha. Alayına gider diyorsun yani. Atarlıyım diyorsun.
1: Ha, gitmez.
0: Ha? Osman, reklam hattını verelim mi? Dadarı Show sponsorluk reklam hattını.
1: Verelim.
0: Ha?
1: Verelim bir dakika.
0: Can Murat Gökçümen kim biliyor musun?
1: Kim abi?
0: Selvi Boylu Nuri kim biliyor musun? Bundan beri sana da Dadarı Show'un reklam işlerine bakan iki reklam müdürümüz. İkisi bir arada. Bundan sonra reklamlar Murat Gökçümen'de, sevgili Nuri Baba'da. Var mı bir sıkıntı?
1: Yok.
0: Müsaade ediyor musun? Verebilir miyiz?
1: Yok, estağfurullah.
0: Estağfurullah.
1: Tam yetki.
0: Ne yetki?
1: Tam yetki.
0: Tam diyorsun.
1: Tam yetki.
0: Hangine tam yetkiyi verirsin? Yanaklarından öptüğün Nuriye mi, Murat'a mı?
1: Nuriye.
0: Nuriye derken Y'yi niye ekliyorsun?
1: Nuriye'ye.
0: Nuriye kim oğlum? Oğlum ben sana al.
1: Nuriye.
0: Nuriye. Nuriye kim oğlum? Sen niyeti bozsun gibime geliyor yani. Yapma öyle şey. Yapma. Akıllı ol. Osman. Seni ben de kurtaramam, kurban ol ya. Kim, ben patronum arıyorum.
1: Yok abi, numarayı verelim mi?
0: Hangi numarayı?
1: Reklam.
0: Tamam, reklam numarasını verelim. Dadarı Show reklam ve sponsorluk hattı burada şu an, biliyorsun değil mi?
1: Tamam.
0: Şimdi verdiğiniz numarayı, gelen çağrıları ben arayacağım tek tek. Doğru mudur?
1: Doğrudur abi.
0: He?
1: Doğrudur.
0: Oğlum bağırsana buraya bak.
1: Doğrudur abi.
0: He tamam, bağır sesin çıksın biraz. O zaman şöyle yapalım. Firma sahipleri, iş yeri sahipleri. Dadarı reklamla ilgili görüşelim diyorsanız gerek Ekin TV'deki Dadarı Show programımıza, televizyon programımıza, gerek radyo programlarıma hiç fark etmez. Doğru mu Radyo Ekin'e? Yani siz arayın da biz onun yolunu buluruz. 0532 659 20 52. Şu anda Dadarı Show reklam hattına çağrı bırakın. Telefon bende. Ver anons et bakayım.
1: 0532 659 2052 hattan Dadalı abi.
0: Bir daha.
1: 0532 659 2052.
0: Bir daha ver.
1: 0532 659 2052.
0: 0532 659 2052. Evet, firma sahipleri, iş yeri sahipleri, Dadalı reklamla ilgili görüşelim diyenler şu anda çağrı bıraksın ama bir kere çaldırsınlar değil mi Osman? Numara bize düşüyor, ben arayacağım bunları. He?
1: Evet.
0: Aynen. Radyomuza da misafir ederiz. Gelirsiniz hem tanışırız ya da ben gelirim. Ben gelirsem siz çay ısmarlarsınız.
1: Aynen.
0: Yok, ben gelirsem firmanıza siz yemek ısmarlarsınız. Siz bize gelirseniz bir çaydan başka bir şey. Osman masraf olmasın diye vermiyor değil mi Osman?
1: Doğru abi, aynen. Masraf olmasın diye tek çay.
0: Ağzınızda yemek gelir.
1: İsmarlarsınız deriz.
0: İsmarlar. Sen çayda, onlar yemek ısmarlar sana. 0532 659 2052 Dadarı Show reklam ve sponsorluk hattı. Sektörünüz ne olsa olsun fark etmez. Ama bu arada özellikle şöyle inşaatçılarımız, daire satmak isteyenler, yaptıkları daire yapanlar, daire satanlar varsa bana bir çağrı bırakabilir mi? Gerçekten işin latifesi bir yana. Şöyle inşaat sektörünü bayağıdır anlatmayalım ya. Çok da güzel olur hem. Eğer ki müteahhitlerimiz varsa, kentsel dönüşüm yapan müteahhitlerimiz varsa, değil mi Osman? Çağrı bırak şunları abi. 0532 659 20 52. Telefon yanımda. Gelen çağrılar şu an görüyorum. Tek tek düşüyor. Tek tek arayacağım şimdi sizleri. 0532 659 20 52. Murat Gökçümen bugün yemek ısmarladı. Onu da bir Erzurum yaylası yapalım mı ona?
1: Yapalım abi.
0: Hakikaten mi?
1: Yapalım.
0: O zaman de ki Murat insanlık gördü.
1: Murat
0: Gökçümen insanlık gördü.
1: Murat Gökçümen insanlık gör biraz. Dadal abiden.
0: Bağır bir daha.
1: Murat Gökçümen biraz Dadal abiden insanlık gör. Erzurum'u gönderiyorum.
0: Öyle o kadar. Öyle. Bir şey artistik yapmadı.
1: O kadar değil abi. Tanımıyorum.
0: Oğlum ben varım.
1: Tanımıyorum.
0: Ben varım.

0: Kendine mi gelinme mi, nerede kaldın Osman Emre'ye? Bizim Osman kafayı sallar.
1: Aşka geldin değil mi? He?
0: Oğlum Bayburt şu bak. Bayburt Osman Emre'yi yakalarsın seni. Duyan yani. Sıkıntı olur.

0: Dadali.
1: Osman sevdin seni Türkiye herhalde. Osman Emre
2: evet,
1: falan
2: abi.
1: Değil.
2: He? Evet abi.
0: Dadali.
1: Şey, anladı herhalde.
2: Güzel.
1: Bu arada kankam dinliyormuş beni.
2: Hangi kanka? Seven kankam mı?
1: Hangi kankam?
2: Hangi kanka?
1: Bir daha söyle.
2: Hangi kanka dinliyormuş?
1: Benim bir tane kankam var.
2: Seven kankam mı?
1: Simas'ı seven. Sen neden biliyorsun değil mi? Kankamı Simas'ı.
2: Abi biliyorum.
1: Hakikaten mi diyorsun?
2: Biliyorum abi. O mu abi?
1: Evet tamam ta kendisi.
2: Abi o dinlemiyor ki.
1: Niye?
2: TikTok kaydırıyor.
1: Ne yapıyor?
2: TikTok kaydırıyor.
1: TikTok'u takılıyor.
2: TikTok'u takılıyor.
1: Ama Sivas'ı sever. Beni dinlemeyeyim mi diyorsun?
2: Seni dinlemiyor abi.
1: Dinliyormuş gibi yapmış.
2: Yapar.
1: Kankama söyler misin TikTok'u bir bıraksın? Bir seçsen seni.
2: TikTok'u bırakır mısınız? TikTok'u bırak.
1: Oğlum ben kankama emir vahiy yapıyorum. Bırak lan diyorum. Bırakmayacağım. Bırakır mısınız diye kibar dedin. O bırakacak şimdi.
2: Kibarlık önce.
1: Bir daha rica seni.
2: TikTok'u bırakır mısınız? Burada yayın yapıyorum.
1: Gelemem mi? Sen neresin Osman?
2: Malatya.
1: He?
2: Malatya.
1: Ya bu neresin lan?
2: Battal.
1: Çiğ köftecilerin olduğu yerdensin.
2: Aynen.
1: He?
2: Battal.
1: Bizim yoldaş da Malatya'da.
2: Biliyorum abi.
1: Malatya'da en çok seni mi tanırlar yoldaşı mı?
2: Beni tanırlar ya.
1: Tanıyoruz. O diyor. Boş yani yoldaş.
2: Hesaplı o kadar
1: ya,
2: değil.
1: O önemli yani. Tanıma olarak şey Malatya'da.
2: Evet boş.
1: Boş. O kadar.
2: Bomboş.
1: Bu mikrofon böyle bir şey biliyor musun? Buraya geldim böyle hani şey yapmış bak. Bir gün şeye fare kediden korkması lazım değil mi normalde? Biliyorsun doğru, değil mi? Doğru. Fareye bir gün rakı içirmişler. Tamam mı? Fare tam böyle aşağı geriye kafası güzel oluyor. Kafası güzelleşince diyor ki bütün diyor kedileri toplayın bakayım diyor. Abi seninki de aynı öyle oluyor yani.
2: Abi insana bir özgüven geliyor. Gereksiz.
1: Geliyor.
2: Ama iki saat sonra yoldaki abi kapıya gelirse kurtarır mısın beni?
1: Ben senin her türlü yanındayım. Sıkıntı yok. Ama benim tamam olduğum sette olursa ben yokken yakalarsa seni Tarkan'ın bir tane şarkısı var biliyorsun değil mi? Yakalarsan...
2: Tamam bundan sonra full seninleyim.
1: Hayır ben...
2: Ayrılmayacağım. Yanından ayrılmayacağım.
1: Oğlum böyle geniş geniş konuşma. Ondan sonra bak bizim hakkımızda dedikodu çıkar.
2: Abi kardeşiz ya.
1: He?
2: Abi kardeşiz.
1: Ha, onda sıkıntı yok. O öyle bir şey olabilir. Yani benim kankama TikTok'u bırakmış olabilir mi şu an?
2: Büyük ben bırakmıştır.
1: Hakikaten mi diyorsun?
2: Çünkü rica ettik. Ricamızı kırmadık.
1: Bir daha rica etsene ya.
2: TikTok'u bırakır mısınız?
1: Bir daha söyle.
2: TikTok'u bırakır mısınız?
1: Dadali yayında.
2: Lütfen. Dadali yayında.
1: Kankan yayında.
2: Kankan
1: sinirleniyor diyor.
2: Burada yayın yapıyoruz.
1: Akıllı ol diyor.
2: Dinler misiniz?
1: Akıllı ol diyor.
2: Akıllı ol. Lütfen.
1: Erkek ya vallahi bir de korkutuyorsun bir. Bir şey mi söyle?
2: Abi kibarlık çağınındandır.
1: Neylendir?
2: Kibarlık çağınındandır.
1: Kimi çağındır?
2: Erkekliğin. Erkek dediğin kibar olmalı.
1: Olmalı. Ben olamıyorum. Sen ne yapmam lazım kibar olmam için?
2: Kibarsın ya.
1: Ben.
2: Ya
1: bu sende gelen birisi inanıyor musun gibi gelmedi yani.
2: Tanıdığım kaderiyle.
1: O zaman bir reklamlara bağlanalım sonra gelelim.
2: Evet.
1: Gidebilir miyiz? Müsaade var mı?
2: Estağfurullah abi.
1: Allah razı olsun.
2: Moderatör sensin.
1: Ya moderatör. Ha, yayıncı da olamam. Moderatör benim yani. O da güzel bir şey. İşte bu meslek, bu

0: hattı 868-4124. Reklam.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramiç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki

0: yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra e-devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında e-devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL, Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
2: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
4: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
5: Kendi işini kurmak isteyenler, işte size fırsat. Esenyurt'un en işlek noktalarından Doğan Araslı Bulvarı üzerinde hazır kurulu düzeni ve merkezi konumuyla aktif olarak faaliyet gösteren Rengince Butik devrediliyor. Devir hakkında detaylı bilgi almak için 0545 611 0902 0545 611 0902 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Ve alışveriş sevenlere güzel haber. Rengince Butik'te tüm ürünler %50 indirimli.
6: Reklam.

0: 368 4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 41 24.
2: Dadali!
3: Dadali!

0: Dadali. Dadali.
1: Osman hadi gözün aydın bak. Yoldaş dinliyor şu an ha.
2: Evet abi.
1: Bir daha sözde ne dedi, ben tam duymadım dedi. Osman dedi bir şeyler dedi, söyledi dedi. Ne dedi acaba yani? Manate dedim, sen dedim manate dedim, tanınmayamıyorsun Osman dedim. Daha çok dedim tanınıymış falan dedi. Var mı öyle bir şey? Bir anlat rahat ol.
2: Yok unuttum abi ya.
1: Ne unuturum?
2: Yayın heyecanından unuttum.
1: Yok ya heyecanı ama
2: aklı unuttum artık. Unuttum.
1: Şimdi manate en çok sen mi tanınırsın yoldaş mı?
2: Abi gelen bilgilere göre ben.
1: Gelen bilgilere göre sen.
2: Ben.
1: Bilgiler nereden geliyorum? Ajans mı var? Araştıran ajans mı var sizin için?
2: Ha? Abi öyle de denebilir yani.
1: Denilebilir.
2: Evet.
1: Şimdi bu durumda boş mu oluyor yani arkadaşımız?
2: Kim? Yok. Estağfurullah.
1: Ama bu konuda boş dedin daha demin. Estağfurullah boş dedin.
2: Abi ben mi dedim hatırlamıyorum.
1: Yani. Oğlum daha demin dedin ya lan. Dedin ya boş dedim ben dedim.
2: Abi
1: ya
2: niye,
1: Osman.
2: Abi niye?
1: Çarpılırsın dedim yani. Oğlum dedin mi demedin mi?
2: Abi niye iftira atıyorsun ya?
1: Yemin et demedi beni.
2: Abi demedim ya.
1: Yemin et.
2: Demedim abi.
1: Demedin yani.
2: Demedim.
1: Bu acaba yoldaş dinliye dedikten sonra sende bir değişim olmuş olabilir mi? Yoksa sen böyle geniş bir takıdaysın.
2: Abi çok fazla çay içtin ya.
1: Hani kafa yattı senin.
2: Çay unutkanlık yapmış olabilir mi?
1: Ben de yani. Sabahtan beri içelim. Ben de öyle bir şey yapmadım.
2: Yok sen içiyorsun diye. Ben içmiyorum.
1: Ha sen içmiyorsun. Ha anladım. Atayla yapar mısın şunu? Şimdi bir soru soracağız.
2: Tamam. Kime?
1: Sen daha demin rica ettin ya TikTok'u kapatır mısın diye.
2: Evet.
1: Kankam diyor ki Malatyalıların diyor plakası niye diyor 44 diyor.
2: Alfabetik sıraya göre.
1: Hangi sıraya göre?
2: Alfabetik A, B, C, D var ya. Onun sırasına göre 44'müş.
1: 44. harf mi oluyor?
2: Bizim
1: alfabede 44 tane harf var, benim mi haberim yok?
2: M harfinden kaynaklı.
1: Alfabede kaç tane harf var?
2: 29.
1: 44'e nasıl bağladın oraya?
2: Alfabetik sıralamaya göre, hani iller sıralanıyor ya, İstanbul, Adana, Adıyaman, Balıkesir 1'den 4'e kadar. 44'te Malatya'ya denk geliyormuş.
1: Yok o değil, sorunun cevabı o değil. Manatyanlara soralım mı soruyoruz?
2: Soralım.
1: Manatya'nın plakası niye 44'müş?
2: Neden?
1: Ben niye bileyim oğlum, söylerdim işte Malatyalı sürece cevap verin.
2: Cevapladım ya zaten.
1: He?
2: Daha demin cevapladım ya. Yani bilimsel olarak istiyorsan sıkıntı yok. Soralım.
1: Sen bilim adamı mısın? Bilimsel olarak sor diyeceğim. Bilim adamı falan mısın sen? Ha?
2: O kadar o raddeye gelmedim daha. Bilim adamı seviyesine gelmedim.
1: Yoldaşı söyle buraya gelsin.
2: Yoldaş abi. Yoldaş bey.
1: Çabuk buraya gel.
2: Buraya gelebilir misin?
1: Ne kadar kibar ya.
2: Yayınımız bitiyor.
1: Bir daha bir nasıl abi daha edin.
2: Buraya gelebilir misin?
1: Bilebilir misiniz?
2: Gelebilir misiniz?
1: Senin kuyaya ama kafana bir odun ya. Osman ya. Ay. Özlem İlgen selamlar olsun bu arada. Sevgili Özlem İlgen bizleri dinliyormuş. Özlem'den bir tane çalalım ya. He?
3: Olur.
1: Nasıl?
2: Olur.
1: Oğlum ağzınla olur diyorsun, kafanla yok der gibi kafanı sanıyor. Ben anlamıyorum hangiye inanayım.
3: Olur, olur, olur.
1: Çalalım diyorsun yani.
2: Çalalım.
1: Kimle çalacağız?
2: Özlem abladan. Özlem İlgen'den.
1: He tamam oldu. 50 tane Özlem diye sanatçı var şimdi. Yani. Özlem abla hangi abla? Şimdi bugün bizim Osman normalde arkadaşlar Ekin TV rejide montaj kısmına bakar. Yani o konuk aldığımız sanatçıların tanıtımlarını Osman hazırlar. Bugün dedi ki bana dedi bu işi öğretir misin dedi. Ciddi mi diyorsun dedim. Ciddi dedi. Senle yayına girebilir miyim abi dedi. Girersin dedi. Sıkıntı yok. Bir de kimler yayına girmedi ki? Sen şaka maka bu işi kavradın da yarından sonra demesin ben de bir yayına gireceğim bundan sonra.
2: Estağfurullah.
1: Dersin.
2: Ben demem.
1: He?
2: Ben demem.
1: Bak benden bildiklerini yoldaşa öğret ama.
2: Tam öğretken.
1: Kime?
2: Yoldaş beye.
1: Ciddi mi diyorsun?
2: Hocamız iyi olduktan sonra ben de bir şeyler kaparım.
1: Yoldaş.
2: Onlar da öğretelim.
1: Yoldaş Aşkım. Yapabilir mi bu işi?
2: Yapar ya.
1: He?
2: Yapar.
1: Ciddi mi?
2: Çok
1: çok şanslı olduğunu söylesene yoldaşa. Çok şanslısın, benden eğitim alacaksın diye.
2: Abi ben bir 15 dakika çıkabilir miyim?
1: Ay, ne oldu oğlum? İşler sarpa sallardı.
2: Yok
1: kaça...
2: abi. Acil bir telefon geldi.
1: Ne telefonu geldi?
2: Önemli.
1: Tabii. Birazdan yoldaş buraya geliyormuş yalnız, haberin olsun. Nereye kaçıyorsun?
3: 15 dakika.
1: Dedi yok onu bırakma dedi. Ben dedi eğitim almaya geliyorum kardeşimden dedi.
3: Yok abi ne ara dedi.
1: Oğlum o dedi, sen demedin o dedi.
3: Demedi işte, ne zaman dedi.
1: Duymadın mı?
3: Duymadım.
1: Ne zaman dedi duymadın. Çağırayım mı gelsin mi?
3: Benden sonra çağırayım.
1: Senden sonra. Ha ben varken buraya giremez diyorsun yani.
3: Öyle de denebilir.
1: Ha?
3: Öyle de denebilir.
1: Bir an sonra ne çizeceksin? Öyle de?
2: Öyle diyelim.
1: Diyelim.
2: Diyelim. Demeyelim mi?
1: Sen kimsin de çıkış için ne ya?
2: Demeyelim mi? Diyelim mi?
1: Vallahi yaşamaktan sıkıldıysan diyebilirsin yani. Ben bu hayattan sıkıldım.
2: Sıkıldım ya vallahi.
1: Dünyaya değişim değilsen.
2: Bir ara sıkıldım.
1: Kimde?
2: Dünyada.
1: Yoldaştan mı?
2: Dünyadan.
1: Dünyadan. Evet ben söyleyeyim. Bakacağız yani. Geliyor zaten yolda.
2: Abi yanında sen varsın.
1: Ne varım? Ben karışmam oğlum. Kime güvenerek posta koyuyorsun millete? Ben ne yaptım da yani? Ben o işlere girmem. Ben yayınımı yapar giderim ben böyle.
2: Abi kurban olayım.
1: Rahmetli anam dedi bana ki kimsenin etlisine sütlisine karışma dedi yani.
3: Kardeşim
1: değil mi? Cenazene katılırım.
2: Ha bir de var kursun. Eyvallah.
1: Ayıp ediyorsun. Hadi mi indiririm o ne dula?
2: Elbamı yersin.
1: Ayıp ediyorsun tabii. Ona da sponsor olurum. Bak ona, onlar öyle şeyleri sıkıntı etme. Senin kuyuya mı kafana bir olur. Efendim sahnenin sonuna geldik. Ana sponsorumuz Ahenk Dekor Mobilya. Ahmet Çılgı'ya çok teşekkür ediyorum. Sevgili abime. Yeni bir Sultan Bey'i yeni devlet hastanesinin tam karşısında. Sizler de. Eğer ki mutfakları, bir banyo dolapları, kar dolapları, TV üniteleri yaptırmak isterseniz hepsini MDF'den yani uzun uzun yıllar kullanabileceğiniz kalite istiyorsanız Ahmet Çılgan'ı bir araya gelin. Dükkanına tabela yaptırmak isteyenler tabela bölümümüz için Ahmet Çılgı'yı arasınlar. Ya da Asya Müzik, bağlama, gitar, keman, kemence, davul, darbuka, zurna, imaneti ve satışı yine aynı yerde Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında yerimiz. Ahmet Çılgı'ya selamlar, sevgiler, saygılar olsun. 0536 868 41 24 0536 868 41 24'ten Ahmet Çılgı'ya direkt ulaşabilirsiniz. Ahmet Çılgı, Ahenk Dekor Mobilya. Hayırlı işler, hayırlı akşamlar olsun. Evet, o zaman bu saati kapatalım değil mi?
4: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536 868 4124

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, getir elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yönetsen adamı göreyim misin?
0: Evet.
2: Gel. Onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Tüm düz gideceksin. Burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra göçe var. Göçeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam. Sağ olasın kanal.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Geçfederim.
4: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton, Dadali Show'u sunar. 0539 588 53 53.
5: Dadali!
6: Dadali!
7: Dadali!
6: Dadali!
0: Lan ne oldu?

Ben aşkın erbabıyım. Hasret çeke çeke yoruldum be usta. Halden bilmez bir vefasızın turabıyım. Yar yolumda boyun büke büke yoruldum be usta. Kaderime isyan etmiyorum haşa. Sabır tesbihi çeke çeke geldim bu yaşa. Aşk derdinin dertlisiyim, gerek yok telaşa. Gözümden yaş döke

0: temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton, Dadali Show'u sunar. 0539 588 5353.
1: Dadali.
2: Evet. İkinci saatimizde iki güzel isimle giriyor Osman'cığım, biliyorsun. Bu saatimizde Dadali ne var? Sağlam betonla, sağlam temeller, güçlü yapıların adresi var, biliyorsun değil mi? AKT Beton. AKT Beton Dadali Show'u sunar sevgili AKT Beton'a. Muharrem Akıncı başta olmak üzere bütün oradaki çalışma arkadaşlarımıza selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Hayırlı akşamlar olsun.
3: Tanıtıcı reklam.
2: Şimdi Osman bak, AKT Beton nerelere hizmet veriyor? Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli'de inşaat yapan müteahhitler kaliteli beton istiyorsa, yaptıkları beton binalar sağlam olsun istiyorlarsa muhakkak AKT Beton'la çalışmaları gerekiyor. Doğru mu? Hiçbir beton firmasında bulunmayan 60 metrelik, özel projelerde kullanılan 60 metrelik beton pompası AKT Beton'da mevcut. Ayrıca İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan, Marmara Adası'nda oradaki ocaklarımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz dolomit taşı Agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Söz verdiğimiz saatte size hangi saatte beton lazımsa mikserlerimiz, pompalarımız yeterli sayıda mevcut. Çünkü bu firmanın başında kim var? Buranın yönetim kurulu başkanı Muharrem Akıncı. Muharrem Akıncı'nın olduğu yerde yok olur mu?
4: Olmaz.
2: Yok yok.
4: Yok.
2: Doğru mu?
4: Yok yok.
2: Muharrem Akıncı'ya da bir selam yolla bakalım.
4: Muharrem Akıncı'ya selamlar.
2: 0539 588 53 53 0539 588 53 53 AKC Beton'un telefon numarası. Var mı eksik bir şey?
4: Yok abi.
2: Eyvallah.
3: Tanıtıcı reklam.
2: Celal Yarıcı ile konuşuyordum az evvel. Celal Yarıcı diyor ki o arkadaşlığı yeni şov memnun. Dedim ya bizim eski Osman, bildiğim Osman gelmiyor. Karnına ağrı girmiş. Mümkünse diye hep yanında gezdir dedi de dedim öyle bağımlılık yapar çocuklar. Bu reşiye kim bakacak dedi. Doğru değil mi?
4: Eyvallah.
2: He?
4: Eyvallah.
2: Bağır.
4: Eyvallah. o kadar olmadı.
2: İlk program. Yoldaş aradı, ne diyor?
4: Geliyormuş.
2: Göreceği varsa göreceği var. De rahat ol.
4: Ben bir 5 dakika çıkarım.
2: Nereye çıkıyorsun? Olmaz oğlum, adam hazırlık yaparak geliyormuş yani.
4: Hazırlık yaparsa...
2: Oğlum senin has toprağın, sen de Manatyalısın, o da Manatyalı. İnsan toprağından kaçar mı ya? Ayıp.
4: Abi kaçma değil, işim çıktı da. Ona çıkacağım.
2: O kadar yani. Osman diyorsun, yolcudur Osman, bağlasan durmaz diyorsun yani. Aynen mi? Desene yoldaş, geleceğin varsa göreceğin de var. Senden mi korkacağım ulan, desene bir.
4: Abi ben bir topuk yapayım. Topuk yaparak kaçayım.
2: Ya masanı iyiydi aslında ama yani. Madem öyle. Ya bir yere göndermem. Sen beni de beraber kardeşsin. Şimdi güzel bir türkü atalım buraya Osman'a. Tamam mı? Osman'cığım ondan sonra. Ne çalalım burada? Bir Karadeniz türküsünden gidelim şöyle. Ben aşk için kendimi ateşlere atmışım. Kafanı niye çalıyorsun oğlum? Daha türküyü çalmadım ki ben ya. He? Ne?
4: Sen söylüyorsun ya.
2: Ha, ben söyleyince aşka geliyorsun yani. Vay babam vay. O zaman tamam hadi. Biraz Karadeniz türkileriyle bir yollanalım. Ondan sonrasında türkilerimizle yollanacağız. Tavuk bağlamış yanaları dokunacağız. AKT Beton'a gönderelim. Muharrem Akıncı'ya ve radyo başındaki bütün Dadali dinleyenlere gelsin. İbrahim Gürlevik. İbrahim abim, canım benim. Selamlar olsun. Eyvallah.

0: Ahmedi'den güzel bir türkü geldi. Aşk yandım, aşk yandım. Bizim Osman yeni aşka gelince, değil mi Osman'ım? Yani dinleyelim dedik yani türküyü.
1: Ben aşık olmak isterim abi.
0: Ne yapmak istiyorsun?
1: Aşık olmak isterim.
0: Allah mı lan?
1: Hiç olmadı. Allah olmadı.
0: Yaş kaçtı?
1: 24.
0: 24 yaşındasın, aşık olmadın. Hiç aşık olmak istiyorsun sen?
1: Hiç olmadı. Sevgilim de olmadı.
0: Beni niye bir tane normal bir adam bulmuyor ya? Ben kendim artık sorguya çekeyim. Kendim araştırayım.
1: Abi
0: yani.
1: Doğal bir şey değil mi?
0: Çok doğal da yani bunu gelip benimle mi paylaştın?
1: Yakınımda sen vardın abi. Aşktan bahsedince bir efkarlandım.
0: Aşk nedir senin için? Aşk anlasın Osman.
1: Abi yaşamadık de, ya bilmiyorum.
0: Nasıl bir aşk hayal ediyorsun?
1: Ben mi?
0: He, yok ben. Sen de mi?
1: Böyle eve heyecanla gitmek istediğin bir
0: şey. Eş mi aşk mı oğlum?
1: Hem eş hem aşk. Yani şimdi eşine çocuğu... aşık oluyorsun ya.
0: He.
1: Tamam. Heyecanla eve gitmek isteyebilirsin. Evine heyecanla gitmek isteyebilirsin.
0: Aa, öyle o diye duyuyor. Öyle dedim, mantıklı geldi bak. Öyle dedim, tamam. Öyle dedim abi. Sen ne dedin ya? Sıkıntı yok sen. Öyle dedim
1: abi. Ben bu işin kuralını, kitabını
0: yazdım. Hiç aşık olmadığın halde yazdım.
1: Hayal ediyorum.
0: Hayallerin ne? Yani ama işte hayaller hayatlar diye bir şey var, biliyorsun değil mi?
1: Yani hayallerle yaşayan...
0: O sıkıntılı yaşar o zaman, sıkıntı. Hep hayallere kalır yani. Çok. Mesela nasıl bir eş ya da aşık olan bir hatun, bir profil var mı? Yani bir hayatını böyle kafanda canlandırdın, böyle işte boyu, posu, tipi, modeli var mı öyle bir şey?
1: Buradan açık adres vermek istemiyorum.
0: Açık adres verme, belki şey yapar. Yani, yani niyetini bilelim, elimizde tanıdığımız birisi denk gelsin. Deniz Osman bak burada buna aşık olabilirsin. Bak böyle bir şey var elimizde deriz yani.
1: Öyle bir şey değil.
0: Biz zaten abi. Bu eksikliği yapmadığımız zaten çöp çatanlık onu da yaparız senin için.
1: Ben istemem abi öyle.
0: Hemen bulacağım diyorsun.
1: Ben doğal olsun. Ya doğal yollarla.
0: Oğlum biz zaten buraya hatun imaneti yapmayalım. Doğal olacak zaten yani Allah'ın yarattığı kul hepsi yani.
1: Öyle değil abicim yani. Çöp çatanlık olmayacak arada.
0: Ben bulacağım diyorsun ya da beni bulacak.
1: Nasip.
0: Nasip olacak.
1: Nasip.
0: Ha doğru, nasipsiz dayak da nasipsiz yemiyor yani. Dayak yiyeceğin zaman demiş.
1: Acaba birazdan dayak mı gelecek?
0: Aşka yandım aşka. Allah bilir, ben ne bileyim.
1: Yolda abi de yolda.
0: O geliyor yolda. Şimdi seni de yola koyacak birazdan.
1: Nasibim yaklaşıyor mu?
0: Ben nasip de geliyor da belir olmaz insan şimdi. Kaşın dibi Bağdat'tan geliyor bazı dayaklar yani. Dedi ki kaşınmaya dur yani. Efendim herkese geldi. Velettilayin amin. Her kişi niyetine Allahu Ekber.
1: Nasibim geldi.
0: Safları sıklaştıralım, cenaze namazına geçelim. Yoldaş geldi. Velettilayin amin. Seni tanımak güzel dostman. Yani finali benim programda yapacağını deseler inanmazdım. Nasip bugünmüş.
1: Abi nasibim gelmiş. Ben müsaadeni isteyeyim.
0: Fatiha suresinden başla.
1: Müsaadeni isteyeyim.
0: Oğlum bak. Seviyorum seni ama hak eden çok saf bir adamsın. Lan manyak adam kapıyı tutmuş. Benim yanımda garantidesin. Oraya çıkarsa seni yakalayacaksın. Nereye gidiyorsun sen?
1: Sen beni korur musun?
0: Lan yarım akıllı. Yanımda kalkıp gidiyorsun. Demek ki güvendiğin bir daha var. Bak adam kapıyı geçmiş.
1: Yok abi arkana saklanacaktım.
0: Arkama mı? O fark etmez. Ben buradayken bir adım daha atamaz o. Ama buradan kaçsan oraya bir adım at. Bak senin nasıl Allah'ı gör.
1: Yok. Hani ben görünüyorum ya. Ben görünüyorum ya.
0: Nesin?
1: Hani görünüyorum ya. Göz önündeyim ya. Hani daha fazla sinirlenmesin diye.
0: Son sözlerini şu an. Amin. Ben seni yenilsem kelime-i şehadet getirirdim.
1: Getireyim mi?
0: Getir.
1: Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammeden Abduhu ve Resulü.
0: Peki abi dinlediğin yayın yapay zekaydı. Ben de şimdi geldim de kurtardım ya.
1: Abi saklanıyorum ya.
0: He? Oğlum otur şöyle çocuğun aklına aldın akıllı olun ya. AKT bütün katkılarıyla muhabbetimi selamlıyorsun. Selamünaleyküm dedin abi demiş. Trafikte kilitlendik değil maalesef ki dinlemedeyiz demiş. Oo güzel, trafikte kilitlendiniz güzel. Manatlı Türküsü demiş sevgili Mehmet Akpınar. Dedin abi yayınlar nasılsın iyi misin diye beni soracak olursan diye trafikteyim demiş. Canım benim ya kıyamam annem hayat. Allah yardım etsin Allah. Ne demiş? Mesajlara bakalım. Dadır kardeşim Ekin Radyo, Ekin TV'ye tekrar yayından hoş geldin. Uzun zaman sonra izleyelim demiş. İyi yayınlar dilerim Ahmet Karabatak. Hoş geldin, sağ olasın, Allah razı olsun. AKT bütün ona sponsorluğunda sohbetimiz, Türkçilerimiz, muhabbetimiz devam etsin. Bugün Osman'la benle yayına girmek istedim. Valla bugün tamamen böyle duaçlama gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu arada Mustafa Yedekçi. Mustafa Yedekçi. Seni sevgili abime selamlar olsun. Sayın Yedekçi'ye. Şu anda o da dinliyor bizi. Mustafa Yedekçi bizim televizyon programlarında sağ olsun abim. Yılların sanatkarı, yılların ustası. Sevgili Mustafa Yedekçi şu anda dinliyor. Radyoyu dinliyor. Sevgili Mustafa abime de özellikle bu güzel türküyü yollayalım bakalım. Hadi.

Dadali. Dadali Show.

0: Osman'cığım. Biliyorsun bu saatimizin ana sponsoru AKT Beton. AKT Beton'a selamlarımızı gönderelim bir kez daha Muharrem Akıncı'ya. Hemen şöyle bahsedelim, sonrasında reklamlara bağlanalım değil mi?
1: Evet.
0: He?
1: Aynen.
0: AKT Beton hizmet yani verdiği lokasyonlardan bahsedelim. Sevgili Osman'lar. Sevgili Muharrem Akıncı'ya bir kez daha selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Şimdi AKT Beton olarak arkadaşlar nerelerde hizmet veriyoruz? Arnavutköy'de veriyoruz Osman. Kadımköy bizde. Karaburun bizde. Polluca bizde. Çatalca bizde. Yassıören bizde. Sazlıbosna bizde. Ömerli bizde. Yani Muharrem Akıncı AKT Beton olarak bu saydığım muhitlerde betonun en kalitelisini talebinin bütün müteahhitlere yolluyor abi mikserleriyle. Yani sağlam temeller güçlü yapıların adresi AKT Beton. Şimdi şöyle bir şey var. İstanbul Agrek ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimize getirdiğimiz dolomit taşı, taşı agrek olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zamanda beton dökümünü başlatmak için hızlı bir şekilde bitirmek için de yeterli miktarda hem mikserimiz hem pompamız mevcut. Bir de buna ek olarak hiçbir beton firmasında bulamayacakları özel projelerde kullanılan 60 metrelik beton pompası AKT Beton'da mevcut abi. O zaman ne yapacak müteahhitler? 0539-588-53-53 0539-588-53-53'te direkt AKT Beton'la iletişim kurmaları yeterli olacak. Doğru mu Osman'ım?
1: Doğru abi.
0: Eyvallah. Tanıtıcı reklam. Reklamlara bağlanıyoruz. Kaldığımız yerde reklamların hemen akabinde devam edeceğiz bakalım haydi.
2: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam edecek. 0539-588-53-53
3: Reklam.
4: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin,

0: herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale, Gelibolu, Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: Türkiye radyolarının en dadalisi.
2: En dadalisi.

0: Dadali. Dadali. Dadali. Dadali.
1: Öylesiyi öylesiyi özledim Osman. Osman, şimdi spor sorumdan bahsediyorum. Veda konuşmamı yapıyorum. Sonra sen de veda ediyorsun. Programı kapatıyoruz, tamam mı?
2: Kapatalım abi. He? Kapatalım.
1: Yeter diyorsun yani. Tamam, haklısın. Sen de haklısın. Sen de haklısın Osman. Ne diyeyim sana? Sen de haklısın. Herkes haklı Osman. Efendim herkese betona, sevgili Muharrem Akıncı'ya katkılarından dolayı çok ama çok teşekkürler.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Arnavutköy, Kadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafına inşaat yapan bütün müteahhitlere sesleniyorum. Kaliteli beton ihtiyacınız var ise özel projelerinizde 60 metrelik beton pompası bize çok lazım oraya. Dadali, buralarda biz betoncularda bunu bulamıyoruz diyenler muhakkak ama muhakkak AKC Beton'la bir görüşmelerini tavsiye ederim. Çünkü sağlam temeller güçlü yapıların adresidir. AKC Beton. 0-539-588-53-53 0-539-588-53-53
3: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, sen de söz, buyur bakalım.
4: Programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İlk programa çıktım. Yani radyo programı.
1: Mutlu musun?
4: Mutluyum. Teşekkür ederim abi sana da
1: ben
4: burada.
1: Ben zaman ayırınca ben teşekkür ederim. Hoş mu aynı diyorsun?
4: Dinleyenler için de inşallah güzel vakitler geçirmiştir 2 saat boyunca. söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim herkese, dinleyenlere.
1: Bu. İbrahim Güllebik abime selamlar diyor.
4: İbrahim Güllebik Bey'e selamlar.
1: Eyvallah.
4: Eyvallah.
1: Teşekkür Osman.
4: Eyvallah bizden.
1: Eyvallah Osman. Peki efendim, yani saatler sıfır değil onda. Onda. Sabah onda. Oğlum ben saatleri bu arada ben yaşlandım Osman. Vallahi ben yaşlandım. Saat 10'da sabahleyin görüşürük Allah'ın izniyle. Yarın 15'de Atatürk Havalimanı'nda olacağım. Ordu günlerinde sunucuyuz. Yarın akşam radyo programında olmayacağız ama en azından sabah 10-12 arası yayında olacağız. Sonrasında sahneye çıkıyoruz. Değil mi Osman? Eyvallah. Orada günlerinde olacağız. Peki efendim, hepinizin akşamı güzel olsun. Kazasız belasız olsun. Rabbim emanet olun. Hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık.
5: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show sona erdi. 0-539-588-53-53

0: Radyo Ekin.
1: Gocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
0: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başım

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Gece iner, söz uyanır. Kalpten kalp.

Efendim, selam olsun sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı her yere, ortamınıza kucak dolusu sevgiler, hayırlı geceler diliyorum. Saatler 20 itibariyle Radyo 2'nde Geceye Düşen Sözler başladı. Birbirinden güzel birkaç özgün müzik kulaklarınızda olacak. Gece biraz slow başlasın değil mi? Efendim, saatler 22'ye kadar buralardayız. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi.

Artık birbirimizin gözlerinin içine bakarak konuşmayı unuttuk. Herkesin elinde birer ekran, herkes kendi dünyasının merkezinde ama bir o kadar da yalnız. Aynı masada oturan insanların bile sessizliğe gömüldüğü bir çağdayız. Oysa insan insana iyi gelirdi eskiden. Bir tatlı söz, bir içten tebessüm iyileştirirdi her şeyi. Bu program o unuttuğumuz samimiyeti, o sıcacık sohbetleri yeniden hatırlamak için var. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın. Göz göze, kalp kalbe konuşma vakti.

Hayatta en çok bizi ne yorar bilir misiniz? Başkalarının bizim için çizdiği sınırlarda yaşama çabası. O ne der, bu ne düşünür diye kendi doğrularımızdan, kendi hayallerimizden vazgeçiyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki başkalarını mutlu etmek için harcadığımız ömür bitmiş ama biz kendimize geç kalmışız. Hayat başkalarının beklentilerini karşılama sahnesi değildir dostlar. Bugün kendiniz için bir şey yapın. Kendinizi sevin, hatalarınızı kucaklayın ve sadece kendi hikayenizin kahramanı.

Hayat bazen bizi öyle bir yol ayrımına getirir ki hangi tarafa dönersek dönelim arkamızda bir şeyleri bırakmak zorunda kalırız. Doğru seçim var mıdır bilinmez ama cesur seçimler vardır. Kendi kararlarının arkasında durabilen, düştüğünde bile bu benim yolumdu diyebilen insan hayatı gerçekten öğrenmiş demektir. Eğer şu an bir yol ayrımındaysanız ve içinizde bir korku varsa unutmayın. En uzun yolculuklar bile atılan o ilk cesur adımla başlar. Gece devam ediyor. İvan Arslan, değdi mi?

yahu gülüm. Zaten senin için vefasız dediler, hayırsız dediler ve hatta telmaşa dediler.

Sürekli büyük mutlulukların peşinde koşuyoruz. Büyük başarılar, büyük paralar, büyük evler. Oysa hayat o büyük şeylerin arasında gözden kaçırdığımız küçük detaylarda gizli. Sabah içilen o ilk yudum çayın sıcaklığında, yolda yürürken yüzünüze vuran rüzgarda, bir dostun beklenmedik telefonunda, mutluluk bir yarış noktası değil dostlar, yolculuğun da kendisidir. Gözünüzü mucizelere kapatmayın. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Yeter ki bakmayı bilelim. Çok güzel bir eserle devam edecek yolculuğumuz. Burada sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip edin. Instagram hesabımız Radyo Ekin resmi. Kendi kişisel hesabımda Hakan Ubay.

Sabah uyandığında midesinde bir yanma hissetti. Yanmanın nedeni akşam yedikleri değil, uyanır uyanmaz bugün yapacaklarının aklına gelmesiydi. Bugün 2 yıldır götürmeye çalıştığı bir birlikteliği bitirecekti. Aslında bunu yapmakta geç bile kalmıştı. Bitmeli dediği içinden her gün bu tatsız uyanış bitmeli. Genç adam bunları düşünürken suratı şekilden şekile giriyordu. Süratle giyinerek dışarı çıktı. Bugüne kadar hiç bekletmemişti onu. Şimdi de bekletmemeliydi. İstanbul soğuk ve yağmurlu bir Nisan ayı yaşıyordu. Genç adam gökyüzüne bakarak iç geçirdi. Bulutlar bizim yaşayacaklarımızı biliyor, onlar bile ağlıyor halimize. Artık Kadıköy iskelesindeydi. Birkaç dakikalık beklemeden sonra karşıdan kız arkadaşının geldiğini gördü. Şimdi midesindeki ağrı daha da artmıştı. Beşiktaş'a geçtiler. Yolculuk sırasında hiç konuşmadılar. Genç kız sevgilisinin bu durgunluğuna anlam verememişti.

Niye bekliyorsun dedi. Genç adam içini çektikten sonra sence biz nereye kadar gideceğiz diye sordu. Genç kız bunu sorma gereği niye duydun diye yanıt verdi. Genç adam söze başladı. Birkaç ay önce akşam 23 civarında sana telefon açıp senin için yazdığım şiiri okumak istemiştim. Sen bana sırası mı şimdi canım ya, işin gücün yok mu demiştin. Biliyor musun, o an nakavt olan bir boksör gibi hissettim kendimi. Özür dileyip telefonu kapatmıştım. Daha sonra da bu şiiri benden hiç istememiştin. Geçenlerde hasta olup yataklara düştüğümde arkadaşlarınla birlikte sen de gelmiş, Meral'in sen şanslısın, sevgilin sana bakar sözüne işim yok da sana mı bakacağım, annen baksın demiştin, hatırladın mı? Genç kız biliyorsun ben duygusallığı sevmiyorum, hem hasta bakıcı gibi göründüğümü de kimse söyleyemez diye yanıtladı. Genç adam güldü. Evet canım, haklısın. Zaten olmak istesen de bu kalbi taşıdığın sürece hasta bakıcı, hemşire falan olamazsın. Genç adam devam etti. Bana şimdiye kadar kaç kere sabahın erken saatlerinde güzel sözcüklerden oluşan bir mesaj çektin? Hiç. Hatta günün hiçbir saatinde çekmedin. Duygusallığı sevmeyebilirsin ama sen seni seven insanları da mutlu etmeyi sevmiyorsun. Halbuki ben senin tam tersine, kendimden çok insanları mutlu etmeyi seviyorum. Seni tanıdığımdan beri her sabah, her akşam, her gece, yani seni andığım her saat tatlı bir mesajım vardı senin için, biliyor musun? Seninle ben akla kara gibiyiz. Genç kız anlamıştı. Yani ne istiyorsun benden? Şair olmamı mı? Genç adam tekrar gülümsedi içinden. Dün gece verdiği ayrılık kararının ne kadar doğru olduğunu düşündü. Hayır dedi. Şair olmanı istemiyorum. Olamazsın da. Biz ayrılmalıyız. Ayrılırsak ikimiz için de en hayırlısı olacak. Genç kız şaşırmıştı. Neden ama? Ben seni seviyorum. Senin de beni sevdiğini sanıyordum. Genç adam iç çekerek, hayır canım, sen beni sevdiğini sanıyorsun. Eğer beni sevseydin şimdi başka şeyler konuşuyor olurduk dedi. Genç kızın gözleri yaşarmıştı. Genç adam cebinden çıkarttığı mendili uzattı. Genç kız gözlerini silerek, sen bilirsin. Umarım beni bir başkası için bırakmıyorsundur dedi. Genç adam, nasıl böyle bir şey düşünürsün? Senden başka kimse olmadı ve uzun zamanda olacağını sanmıyorum yanıtını verdi. Genç adam ve genç kız iki sevgili olarak oturdukları masada artık iki yabancıydılar. Birkaç dakika sessizce oturduktan sonra genç kız kalkalım istersen dedi. Genç adam ben biraz daha burada kalmak istiyorum. İstersen sen kalkabilirsin diye yanıtladı. Genç kız tamam o zaman sana mutluluklar dilerim diyerek elini uzattı. Genç kızın sesi ve eli titriyordu. Genç adam istersen arkadaş kalabiliriz dedi ve birbirlerine son kez sarıldılar. Genç adam doğru yaptığına inanıyordu. Eve döndüğünde yürümekten bitap bir haldeydi. Odasına girdi. Gece bitmek bilmiyordu. Sabah erken kalkıp işe gidecekti. Uyumalıydı. Birkaç saat sonra uykuya dalmayı başardı. Sabah 7'de saatin ziliyle uyandı. Evden çıkacağı zaman cep telefonuna baktı. Mesaj ve 10 cevapsız arama vardı. Yorgun olduğu için duymamıştı telefonun sesini. Aramalar ve mesaj sevgilisinden de. Heyecanlı mesajı açtı. Mesajda şunlar yazıyordu. Sadece onları sevmeyi sevdim. Hepsini onlarsız yaşadım da bir seni sensiz yaşayamıyorum. Bu aşkı tek kalpte taşıyamıyorum. Sana yemin güzel gözlüm, bir tek seni sevdim ve seni severek öleceğim. Elveda bir tanem, elveda. Genç adam şaşırmıştı. Onu tanıdığı günden beri ilk defa şiir alıyordu ve üstelik sabahın 5'inde yazmıştı. Heyecanla onu aradı. Telefonu yabancı bir ses açtı. Genç adam, Nalan'la görüşebilir miyim? Dedi. Ama karşısındaki ses ağlıyordu. Hıçkıra hıçkıra hem de. Ben onun annesiyim yavrum. Kızım bu sabah intihar etti. Gece sabaha kadar birilerini arayıp durdu. Sabah odasının ışığını sönmemiş görünce girdim. Yavrum kendisini asmıştı.
Genç adam

beyninden vurulmuşa döndü. Bir gün önceki mide ağrısının iki katını çekiyordu şimdi. Olduğu yere yığılıp kaldı. Birkaç ay sonra iki doktor konuşuyordu hastanede. Doktorlardan biri diğerine karşıdaki hastanın durumunu soruyordu. Doktor yanıt verdi. Ha, o mu? 3 ay önce getirdiler. Kendisi yüzünden bir kız intihar etmiş. O günden sonra cep telefonunu elinden hiç bırakmamış. Devamlı bir şeyler yazıp birine yolluyor. Geçenlerde merak ettim. O uyurken gönderdiği numarayı aradım. Numara 3 ay önce iptal edilmiş. Gelen mesajlarda bir şiir var. Bu adam duygusal mı bilmiyorum ama benim anladığım kadarıyla şiir yazan çok duygusal biriymiş. Çevrenizdeki insanların ne hissettiği ya da ne düşündüğünden o kadar emin olmayın arkadaşlar. Bazen bir kalbin içinde neler sakladığını öğrendiğimizde her şey için ama her şey için çok geç olabilir.

Efendim geldik bir gecenin bir programın daha sonuna. Günün iki saatini paylaştık Türkiye'nin en iyi halk müziği radyosu Radyo Ekin'de. Biliyorsunuz burası ayrımsız türkülerin adresi. Günün iki saatini paylaştık. Ümit ediyoruz ki güzel bir iki saat yaşamışızdır, yaşatmışızdır. Hatamız kusurumuz olduysa affınıza sığınıyoruz. Malum canlı yayındır, dilin kemiği yoktur. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Yolunuz sevgi yolu ve daima açık olsun. Mutlu geceler gönül dostları.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Oh,

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramıç'tayız. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayramıç mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramıç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayramiç'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu

0: olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvafakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvafakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvafakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkü.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsin. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çaplıdır. Gelip görün ve yerlerinizi ayırtın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel yerlerimiz için sadece bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Yapmanız gereken Anadolu yakası için Ümraniye Tepeüstü güzergahımız, Avrupa yakası için Beylikdüzü Beykent metrobüs durağındaki servislerimizden faydalanmak. Gelip yerleri gördükten sonra karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
0: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerimizin

Evet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel çok güzel bir kampanyayla tekrar Çanakkale Gelibolu Bayram 3'teyiz. Çok soruluyor ve çok talep ediliyordu. Ekin TV ailesi olarak tekrardan Çanakkale Gelibolu Bayram 3 mevkiinde satışlarınız başlayacak mı? Bayram 3 mevkiine sadece yürüme mesafesinde 5 dakikalık mesafede, sahile 10 dakikalık mesafede ve Saros Körfezi'ne manzarası olan çok güzel kadastro ve parsel yolları açık ve kazıkları çakılmış şekilde sizlere 350 metrekare ve üzeri yerler sunuyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel bu kampanya sürecindeki yerlerimiz için sadece bizleri aramanız, kayıt açtırmanız, kişi sayısı vermeniz yeterli. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından ücretsiz olarak servislerimiz mevcut. Yerlerimiz tarla vasfında olup muvaffakatnameli ve çaplıdır. Sadece yapmanız gereken bizleri arayıp yerinizi ayırtıp yerleri ve konumları gördükten sonra Gelibolu Tapu Dairesi'nden 3 gün içerisinde tapunuzu teslim ettikten sonra E-Devletinize tapu durumu düştükten sonra ödemelerinizi ister havale yoluyla ister nakit yoluyla yapabilirsiniz. Dediğim gibi yerlerimizde herhangi bir şer ipotek uygulaması yapmaksızın, herhangi bir vade farkı ödemeksizin, herhangi bir tapu masrafı almaksızın teslim ediyoruz. Yerlerimiz dediğimiz gibi Çanakkale Gelibolu Bayramiç mevkiinde. Yerlerimiz muvaffakatnameli ve çap

0: karar aşamasında herhangi bir zorlama olmaksızın sizlerin alacağı kararlar doğrultusunda tapu başvurularınızı Gelibolu Tapu Dairesi'nden yapıyoruz ve herhangi bir tapu masrafı da talep etmeksizin 3 gün içerisinde tapularınızı teslim ediyor. Ve daha sonrasında E-Devletinize tapu durumunuz düştükten sonra tapularınızın ödemelerinizi yapıp muvaffakatnamelerinizi ve çaplarınızı teslim ediyoruz. Dediğim gibi bizleri aramanız yeterli. 0541 483 60 60 alanlara şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Bu güzel kampanyada ve bu güzel ve özel günde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel kampanyada sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.